0: Ay.
1: Tebrik ederim.
0: Neden ay dedim biliyor musun?
1: Neden dedim?
0: Herhalde 85'li yıllar Barış Manço'nun 7'den 77'ye programında Barış abi sahneye çağırmıştı. Ne okumak istersin demişti. O zaman İbrahim abiden bir Ayağında Kundura'yı okudum. Bir de hiç unutmuyorum Zeki Müren'in Avni Anıl'ı Mihrab'ım diyerek.
1: O yaşta İsmail.
0: Belki de 10 yıldır da okumuyorum bu türkü. Aklıma o geldi bir anda.
1: Helal olsun.
0: Barış abimize Allah gani gani rahmet eylesin. İbrahim abimize de Allah sağlık sıhhat versin inşallah.
1: O zamandan belli mi senin böyle kıymetli bir sanatçı olacağın? O yaşta bir çocuğun bu eserleri okuması değil mi? Çok mümkün
0: öyle.
1: Olmuyor.
0: Zaten efendim türkülerimizin en çok anlattığı şey sevda.
1: Sevda,
0: gerçekten.
1: Evet, sevda. Kim

0: Kimi zaman kavuşma, kimi zaman özlem, hasret, değil mi? İnsanlığa dair bütün duyguları buluyoruz türkülerde. Şimdi ben de
1: Şimdi
0: güzel bir türkü seslendireyim o
1: ben
0: zaman.
1: Anons
0: Seni
1: edeyim mi?
0: soluklandırayım.
1: İstiyor musun? Anons edeyim mi?
0: Tabii ki de.
1: Şimdi efendim sevdanın izini süren yine gerçekten Canan'ın o güzel bülbül gibi sesinden başka bir güzel türkü geliyor. Evet, Canan çal ne söylüyor biliyor musunuz? Evlerinin önü yonca diyeceğim.
0: Biraz tempoyu yükseltiyoruz. Evlerinin önü yonca diyeceğiz hep birlikte. Buyurun.

0: bu akşam da bir şarkıdan bir türküye, bir hatıradan başka bir hatıraya uzandık.
1: Evet efendim, çünkü başka sahnede her eser başka bir hikaye, her hikayede başka bir yolculuk demek.
0: Efendim, bu yolculukta bu akşamda bizlere eşlik ettiğiniz için sonsuz teşekkür ediyoruz sizlere.
1: Efendim, notaların konuştuğu, duyguların dile geldiği başka sahneden şimdilik tabii ki ayrılıyoruz ama...
0: Haftaya görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın efendim.
0: Hoşçakalın.

0: Sevgili Kafadar.
1: Ne olur,
2: ne olur,
1: ne olur,
2: ne olur,
1: ne olur dön bana.
3: Diyorlar ki abi biz sizi arabesk bir grup olarak biliyorduk. Evet, yıllardan beri o albümlerini de çalıyoruz zaten. Ama biz bambaşka bir şey dinledik. Evet, yapmak istediğimiz de zaten bu.

0: Bu yukarı Fırat bölgesine ait bir eser tabii bu eser. İşte Urfa'da filan ve o bölgede çok fazla icra edilen bir eser. Ama işte bu yukarı Fırat Havzası gerçekten çok fazla böyle himaye edilmiş. Ta Osmanlı dönemlerinden kalan böyle bir himaye yurdu orası. Bir koridor
1: Evet.
0: başladığınız zaman bir kültürel şey var, bir ağırlığı var, bir gideri var yani oranın, o bölgenin. Fırat'la alakalı epeyce türküler yakılmış yani.
1: Ya.
0: Fırat'a ait çok güzel türküler var.
1: Bu da en
0: O da
1: güzellerinden bir
0: onlardan bir
1: tanesi,
0: tanesi,
1: değil mi?
0: evet.
1: Özbek Hoca zannederim
0: Özbek Hoca, evet.
1: derliyor.
0: Allah
1: Aynısının
0: selamet
1: hocam
0: versin.
1: malumunuz bir de kaynağın bir versiyonu var.
0: Tabii. Burada tabii Fırat'ın benzer işte bölgesel çok fazla şeyleri var. Yani çeşitlemeleri var. Çok güzel türküleri var. O da bunlardan bir tanesi. Hafız Saadettin Kaynak Mardin'de askerlik yapmış o
1: Evet.
0: bölgede. O bölgeyi taramış ve görmüş, tanımış. Yani oranın o kültürel yapısını keşfetmiş.
1: Evet. Belki bilinmiyordu çoğu ve hepsi yani bütün ne varsa orada heybesine koyup
0: Keşfet.
1: İstanbul'a getirdi.
0: Yani bilemiyoruz onu
1: Evet.
0: tabii ama yani
1: Evet.
0: ben onun bestekarlığından asla şüphe etmem.
1: Estağfurullah tabii.
0: Öyle bir şeye
1: Mesele o
0: haddim
1: değil.
0: bile değil
1: Evet.
0: ama o duyum işte önemli.
1: Ya.
0: Yani oradaki o giderleri keşfetmiş olması,
1: Tabii.
0: oradaki o üslubu
1: Melodik
0: keşfetmiş
1: yapıyı.
0: olması, tabii
1: Evet.
0: melodik yapıyı keşfetmiş olması onun için çok büyük bir kazanç yani.
1: Ya.
0: Ona şükranlarımızı sunuyoruz. Yani böyle bir
1: Kesinlikle.
0: eserleri taşıdığı için, yaptığı
1: Ya,
0: için
1: ya.
0: o başka bir şey. Ama insan işte dediğimiz gibi daha önce de konuştuk. Bir bestekar ruhunda olan bir insanın gittiği bölgelerden algısı
1: Tabii.
0: mutlaka vardır,
1: Beslenecek
0: mutlaka
1: hocam.
0: almıştır.
1: Beslenmeden
0: Evet,
1: olur mu?
0: tabii.
1: Ya.
0: Öyle bir hal mutlaka yaşamıştır hoca.
1: Tabii.
0: Allah rahmet eylesin ama çok kıymetli. Yani bizim için de Saadettin Kaynak çok kıymetlidir. Yani o bölge için
1: Evet.
0: onun her eserine
1: İyi ki
0: insanlar hayranlıkla,
1: askerliği orada
0: keyifle
1: yapmış
0: tabii,
1: diyorsunuz yani o
0: keyifle.
1: tarafta.
0: Ama bölge taramaları da var işte. Mesela Mardin'de askerlik yapıyor ama işte Diyarbakır'a
1: Diyarbakır
0: geliyor,
1: tabii.
0: belki
1: Elazığ
0: Harput'a gelmiştir
1: tabii.
0: veya diğer Antep'e, oraya buraya
1: Muhakkak.
0: derken o bölgelerde Allahu alem
1: Eyvallah.
0: bir teşhiki mesaisi olmuş ki
1: Boş durmamış mübarek
0: yani
1: ya.
0: evet dolmuş.
1: Ya.
0: Sinesini doldurmuş yani.
1: Müthiş,
0: Evet,
1: müthiş.
0: evet. Şimdi sıra geldi benim hocama. Allah rahmet eylesin.
1: Ya,
0: Enver Demirbağ.
1: ya.
0: Enver
1: Ondan
0: Demirbağ.
1: çok bahsetmeniz lazım efendim. Biz
0: Evet,
1: dinlemek
0: inşallah.
1: istiyoruz.
0: Evet,
1: Evet.
0: bahsedelim. Ama önce ondan Harput Divanı dinleyelim.
1: Dinleyelim.
0: Evet.

0: Ömer Demirbağ.
1: Evet, hocanız.
0: Evet, Allah rahmet eylesin. 17 yıl Ankara'da o süre içerisinde sürekli işte o bölgeye ait kendi dağarcığında kendi öğrenmiş olduğu bütün eserleri
1: radyoya aktardı.
0: Kendisinden de derleme imkanım oldu. Allah
1: Eyvallah.
0: Allah rahmet eylesin. Ama ben onun kişiliği hakkında biraz konuşmak isterim. Yani bir eğitime müstahak olmayan bir insanın bu kadar bir kabiliyete haiz olması akıl alacak iş değil yani. Şimdi Enver Demirbağ yakınları tarafından işte o dönemin beyleri tarafından işte Ali Bey diye bilinen bir zat-ı muhteremin destekleriyle bunlar bütün külliyatı ezberlemişler. Bir hoca tutuyorlar bunlara. Sesleri var. İki kardeşler. Biri Paşa Demirbağ, biri Enver Demirbağ. Bunlar gece gündüz meşk ortamında öyle sürekli işte hep bahsettiğimiz o hanende geleneği usulü, işte ustanın yapmış olduğu, ustanın tertip etmiş olduğu tavsiyelerine uyarak Kıvankül Hafız denilen bir hafızdan bütün o külliyatı meşk etmişler. Yani daha sonra Hafız Osman Bey diye bilinen Harput'un çok önemli, mümtaz bir kişiliği olan o şahsın alınmış bütün makara bantlarını da dinleyerek tekrar eski dinledikleriyle mukayese ederek işi tasih etmişler.
1: Yani.
0: Bütün külliyat ezberindeydi yani. Rast gazelden, ya bütün makamların mutlaka bir gazeli
1: Gazeli.
0: vardır. Ya bütün bu gazellerle beraber türküleri, hoyratları bunların hepsi bir terkiptir.
1: Yani.
0: Yani
1: çok büyük bir hizmet hocam.
0: Tabii
1: Nedir
0: büyük,
1: bu?
0: bu terkipler içerisinde yani bilmediği, okumadığı, okuyamadığı bir tane eser yoktur.
1: Yani.
0: Böyle bir kabiliyet. Onu bırak bir de İstanbul şarkılarına, İstanbul gazellerine olan maharetini sana anlatsam inanamaz. Eseri bir defa dinlerdi.
1: Celal Güzel ses gibi. O
0: Evet.
1: da çok
0: Bir
1: güzel.
0: defa dinler. O
1: İstanbul
0: eseri
1: Gazeli.
0: hemen hıfzeder. Biz mesela birçok şarkıyı ben ondan öğrenmişimdir. Yani
1: Aynen bu şekliyle okunuyor değil mi hocam? Mesela şimdi bunu siz okusanız
0: evet.
1: aynen bu şekilde
0: Tabii
1: okuyorsunuz.
0: mecbur.
1: Ya.
0: Yani hiç bu kural değişmez. Çünkü bu başka bir muhafazakarlık.
1: Evet.
0: Bunu değiştiremezsin. Ta Artukoğullarından bugüne kadar intikal edip gelmiş bir yapı bu. Yani burada hiçbir şekilde eserin kendisini değiştirme şansın yoktur.
1: Ya
0: Hiçbir
1: çok
0: şekilde.
1: enteresan.
0: Ne çalımında, ne saz bahsinde, ne de okuma biçiminde değiştiremezsin. Yani böyle bir şansın yoktur. Onu o terkibi baştan sona kadar adam akıllı ya ezberleyeceksin, öğreneceksin, okuyacaksın veya okumayacaksın.
1: Evet. Arada ben böyle okudum falan
0: Yok
1: yok
0: öyle
1: burada.
0: keyfe
1: Evet, bu
0: keder bir
1: başka bir
0: şey
1: şey.
0: yapamazsın. Hayır asla öyle bir
1: Evet.
0: şey yok. Böyle bir şey asla müsaade etmezlerdi. Ve de
1: Evet.
0: çok büyük tenkit, büyük bir sıkıntı
1: Evet.
0: çıkar. Yani onu
1: Ama
0: hemen
1: belki bu sayede tam anlamıyla gelebilmiş bugüne işte.
0: işte yani bu
1: Ya.
0: muhafazakarlık sayesinde gelmiş.
1: Evet.
0: Eğer işte bırakılsaydı kendi haline, işte
1: Evet.
0: Allah rahmet eylesin. Bunlar bu işi hıfzettikleri için yanlış ve doğru ayırt ediliyor yani. İşte o
1: Ya.
0: Femi Muhsin Ağız dediğimiz ağız Enver Demirbağ'dı. Yani onda eserler doğrulanıyordu. Eserin en doğrusunu ondan duyabiliyorduk yani.
1: Ya.
0: Çünkü bir geleneğe tabi. O gelenek çerçevesinde kendisini oluşturmuş, öğrenmiş. Rahmet olsun. Yani ben çok istifade ettim
1: Ne
0: kendisinden.
1: mutlu
0: Evet.
1: öğrencisi olmuşsunuz siz de.
0: Ya ya
1: Ne güzel
0: burada
1: bir şey.
0: Ankara'da 2010 yılında da Hakk'ın rahmetine kavuştu.
1: Ya.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Amin efendim.
0: Çok meziyetli, çok vasıflı bir sesti. Mesela Münir Bey'in okumuş olduğu Aheste Küreklerini sana yemin ediyorum ki bir Hakk'ın noktasına kadar okur.
1: Tabii. Aynı
0: Hiç
1: şekilde.
0: eksiksiz evet.
1: Ya.
0: Hafız Burhan'ın gazellerini yani bütün onları kusursuz okurdu.
1: Ya. O
0: Ve
1: tarafa da uzak kalmamış
0: ya
1: yani.
0: ama işte
1: Ya.
0: İstanbul ve hemdem olmuşlar gelmişler İstanbul'da o zaman
1: Ya.
0: işte bakın Safiye Ayla'yla oturmuşlar Müzeyyen Hanım'la oturmuşlar. Müzeyyen Hanım çok yalvarmış
1: Evet.
0: Enver abiye
1: Evet
0: ne
1: ya.
0: olur işte
1: Bahsetmiştiniz.
0: İstanbul'u terk etme burada işte
1: Burada
0: gel
1: kal.
0: benim gazinomda program yap filan diye çok ısrar etmiş ama varlık sahibi oldukları için de bu işe çok fazla böyle meyletmemişler yani
1: Evet.
0: sıkıntıya sokmamışlar kendilerini. Eğer
1: Ya.
0: İstanbul'da yaşamış olsaydı
1: Ya.
0: döneminde ben bugün başka bir şey konuşuyor
1: Tabii.
0: olurduk yani.
1: Yani şimdi bu kayıt malumunuz hani ev
0: Tabii
1: ortamında
0: tabii bu
1: yapılmış bir
0: stüdyo kaydı
1: kayıt.
0: değil
1: E
0: bu
1: düşünsenize
0: bir
1: böyle bir kaydın
0: tabii.
1: doğru bir ortamda
0: Tabii
1: yapıldığını
0: tabii
1: yani müzik
0: tabii.
1: açısından, kalite açısından
0: Tabii.
1: bambaşka bir şey olurdu
0: Evet Allah
1: yerleri.
0: rahmet eylesin.
1: Amin efendim.
0: Feryat ediyor bir gül için bülbülü şeyda. Münir Nurettin Selçuk.
1: Okuyor değil mi?
0: Evet.
1: Elazığ'dan İstanbul'a gelelim.
0: Evet.

0: Hükmü icra ediyor işte kanun.
1: Sen ne yaparsan yap,
0: Tabii.
1: kanunu icra,
0: Muhabbet.
1: hükmünü icra ediyor.
0: Evet. Bunun tabii Hafız Kemal'in gazeli de var aynı
1: Evet,
0: sözlerle.
1: aynı
0: Aynı
1: sözlere gazeli.
0: sözlerle okumuş olduğu gazeli de var. O da çok mükemmel, o da çok güzel. Bu da Hüseyin'i bir eser efendim. Bu eser tabii Mehmet Emin Çakıroğlu, müzik Sufi Ziya
1: Klasik ekolün son
0: Özbekkan.
1: bestecilerinden
0: Evet,
1: yani.
0: bunlar bestelenmiş. Şimdi değerli kardeşim, gene bizde emeği olan ve camiye çok büyük hizmeti olan, bizim geleneksel müziğimize gerçekten çok farklı bir anlayış, çok farklı bir çeşitlilik getiren, icra biçiminde, saz çeşitliliği bakımından çok büyük, büyük katkıları olan çok büyük bir hoca, Mehmet Özbek Hoca.
1: Ya.
0: Kendisine sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum buradan.
1: Amin efendim.
0: Yani bizim o şark üslubunu, o şarkın bütün geleneklerini yapmış olduğu programlarla da duyuran, bu insanlara tanıtan hoca çok büyük emek vermiştir bizim bu camiamıza. Yani Türk geleneksel müziğimiz için halk müziğine olan katkısı gerçekten çok fazladır.
1: Ya.
0: Çok fazla derlemeleri vardır. Gene o gayretleri içerisinde kendisinin fehmettiği Ziya Paşa'ya ait bir sözü, makam Urfa diye bilinen, bütün Arabistan coğrafyasında Urfa makamı
1: Urfa
0: diye
1: makamı.
0: bilinen, Urfa makamı diye geçen, ismiyle müsemma olan bir eseri uyarlamış hoca. Ziya Paşa'nın sözüyle bir divan oluşturmuş hoca.
1: Urfa
0: Urfa
1: Divanı.
0: Divanı.
1: Mehmet Hoca aynı zamanda benim de hocamım. Vefik Ataç, siz de iyi tanırsınız.
0: Evet, iyi
1: Tamburi
0: tanırım
1: Urfalıdır
0: tabii.
1: o da.
0: Evet.
1: Onun çok yakın arkadaşı. Onun sayesinde, onun bir anma töreninde, Vefik amcanın, hocamın vefat için bir anma töreninde onun eserlerini okuduğumuzda kendisi de şereflendirip Vefik Ataş'ın bir eserini okumuştu. Orada elini öpmek nasip olmuştu.
0: Maşallah, ne güzel.
1: Çok kıymetli bir
0: Evet,
1: insan,
0: çok
1: çok
0: çok çok
1: önemli bir
0: emektardır.
1: hocamız.
0: Allah hayırlı uzun ömürler versin
1: Amin.
0: hocamıza. Hocamızın Urfa Divanı'nı bir dinleyelim.
1: Evet. Çok güzel kayıt bu.

0: Çok güzel.
1: Urfa Divanı. Oluşturulmuş hocanın işte şahsi gayretleriyle
0: Terkibi,
1: yapılmış
0: evet.
1: terkibi.
2: Hocaya ait.
1: Hocanın birçok böyle yapmış olduğu denemeleri var. Türküleri de var. Bütün bölgeye hakim olduğu için, bütün Anadolu karakter tavırlarının tamamını aşağı yukarı bildiği için ona da beste yapmak hiç de zor değildir Allah'a alem. Yani Allah hayırlı ve uzun ömürler versin diyelim, ne diyelim.
0: Amin efendim.
1: Evet, değerli kardeşim.
0: Şimdi ne okuyoruz hocam?
1: Efendim şimdi programımızdan ayrılırken asırlık ezgiler programında tekrar buluşmak ümidiyle diyelim. Ne feryat edersin divane bülbül ve arkasından çok güzel yine bir İstanbul türküsü ekleyelim. Aksadeler giymiş aman boylu boyunca.
0: Eyvallah. Erzurumlu Emran sözlerine bir Elazığ türküsü değil mi?
1: Eyvallah.
0: Tamam.
1: Evet.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bu hafta çok önemli iki gitar virtüözünü ağırlıyorum. Safa Yeprem ve Behzat Cem Günenç.

Merhaba sevgili Kayıt Anne izleyicileri. Bir programda daha beraberiz. Davulda Volkan Ektem, Bas'ta Eylem Pelit ve ben Piyano'da Tulu Türpan. Bugün çok kıymetli sevgili, sizin de çok yakından tanıdığınız bir konuğumuzla sizi ağırlayacağız. İlk parçamız Solo Piyano Çaldım, Mevlana Senfonik Şiiri 2007 yılında bestelediğim isimli eserin 7. bölümüydü, Sema. İkinci parçada Türkiye'de çok tanınan, sevilen, çok da sık Türkiye'de konser vermiş müthiş bir Azerbaycanlı piyanist hanımın, Azize Mustafa Zadde'nin Always isimli eseriydi.

0: Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün bizimle çok önemli bir konuğumuz beraber. Herhangi bir sıfat yakıştırmak ya da övücü sözler söylemek istemiyorum. Çünkü lafı hemen yapıştırıyor. Şimdi burada toparlayamayabilirim. O yüzden ben tek bir şey söylüyorum. Nükhet Duru. Hoş geldin.
1: Güzel konuştun bunu. Çok güzel konuştun. Hoş bulduk. Sen muhteşem bir
0: Merhaba, çok
1: müzisyensin.
0: teşekkürler.
1: O
0: Çok
1: ruh,
0: sağ ol.
1: o çalarkenki yüz ifaden. Her zaman baktığımda zaten notalardaki sözleri konuşuyorsun.
0: Ya da işte evet, yani kendimizce notaların arkasında bir şeyler aramaya çalışıyoruz. Onların kapaklarını kaldırmaya çalışıyoruz. Biz dördümüz de yıllardır çok sayıda diyebileceğim sanırım şarkıcıya, yorumcuya eşlik ettik. Değil mi? Çok büyük isimlere,
1: Evet.
0: yeni başlayanlara, ilk albüm yapanlara, türkü söyleyenlere, hafif müzik söyleyenlere, caz söyleyenlere, rock söyleyenlere, klasik tabii benim yıllarca eşlik ettiğim Christiana Kaiser, şimdi Volksoper'in, Staatsoper'in solistlerinden, Belvedere yarışması birincisi, caz şarkıcıları.
1: Ne
0: Yani
1: güzel.
0: hayatımızdan bir sürü şarkıcı geçti ve tabii ister istemez her ne kadar kimi zaman kızsak da, kimi zaman bizi kızdırsalar da onlarla aramızda acayip bir müzikal yolculuk, müzikal anlaşma, müzikal birleşme oldu. Yani birbirimize de hep konuşuyoruz. Bak şu söyledi mi şöyle olur, bu böyle.
1: Lafın
0: Yani böyle
1: bittiği
0: şöyle
1: yer
0: bir gücü
1: oluyor,
0: var
1: değil mi?
0: mı sence şarkıcıların? Daha hiçbir şey söylemeden bazı şarkıcılar sahneye çıktığında biz de bunu biliyoruz yani itiraf etmesek de daha iyi çalmaya başlıyoruz. Böyle bir şey oluyor. Bu çok enteresan. Yani o çünkü ne bir şekilde bir geminin yani son parçası yerine konmuş oluyor okyanusa açılmadan önce, anlatabiliyor muyum? Ve o son parça çok önemli. Yani kimisi limandan bile çıkamayabilir, kimisi biraz açılıp
1: Şimdi sen bana bunu ikinci versiyon için söylemediğine de yemin et.
0: batabilir. Hayır, olur mu? Seninki çok başka. Sen yani sıradan bir tekneyi bile bir transatlantiye çevirebilirsin yani.
1: Canım benim.
0: Anlatabiliyor muyum?
1: Teşekkür
0: Tabii ki
1: ederim.
0: biz o sıradan tekne değiliz.
1: Ben de onu söylemek istiyorum. Şarkıcılar da orkestraya göre kendine bir çeki düzen verir. Ben ise kendi adıma konuşmam gerekirse kendimden çok arkayı dinlerim. Hatta bazı farklı akorlar geldiğinde dönüp bakarım ve bundan çok mutlu olur müzisyen arkadaşlarım. Bunu en çok da Cenk'le yaşıyorum. Mesela Cenk bazen beklemediğim öyle bir şey basıyor ki dönüp bakıyorum. O da bunu duyduğum için mutlu oluyor.
0: Ay, seninle konuşmak çok güzel. Bana kalsa valla hiç kesmeyeceğim ama herhalde izleyiciler bir sonraki şarkıyı da merak ediyorlar. Beni
1: Benimle bırak. Şimdi benim iki bestecim var. Bu iki bestecim benim hem varoluşumda, şarkıcı olmamda büyük katkıları oldu. Hem de beni en iyi anlayan insanlar olduğundan iki Ali Kocatepe şarkısı, bir Cenk Taşkan şarkısı söyledim. Benimle bırak şimdi söyleyeceğimiz şarkı benim ilk plağım oluyor. Ondan önce bir plak yaptım ama onu plaktan saymıyorum. O zaman 45'lik yapılırdı. Birilerinin bana dayattığı şeyleri söylememek için hemen onu söylemiştim, uydurup. Benim çünkü şöyle bir huyum var çocukluğumdan beri. Bir şey istemiyorsam kitabına uydurup yan sokağa sapıyorum. İşte o yan sokağa saptığım ilk 45'liği saymazsak, gerçek benim söylemek istediğim lafları ve ilk aşkıma olan itirafı, evet.
0: Tamam.
1: Aman benimle bırak hayatım. Ben çaktım manzarayı
0: İlk aşkını
1: erkenden.
0: söylediğin de bu yani.
1: Evet,
0: Güzel.
1: erkenden ben çaktım
0: Melankoliyle
1: manzarayı.
0: başlıyoruz ve ilk aşkıma beni benimle
1: Erken emekli oldum diyebilirsin.
0: bırak. Güzel, onların maaşları yüksek oluyor.
1: Evet. Yetenekli ya evladım. İşte
0: Harika.
1: böyle.
0: Çok teşekkürler. Oldu o zaman, programımıza beni benimle bırakla devam ediyoruz. Çok teşekkürler.

0: Evet, vallahi bizi çok güzel hallere soktun hem sesinle hem sohbetinle. Biz de sana minicik bir şarkıyla bir hediye vermek istiyoruz. Umarım beğenirsin. Bir
1: Beğenmez
0: Meksika halk
1: miyim?
0: türküsü. El Ciego.
1: Ay.
0: Kör oldum. Aşkınla kör oldum. Vallahi ne diyeyim yani anonsu yaptım ama şimdi piyanonun başına gidip çalacak da çalasım yok. Hala sohbet etmek istiyorum.
1: Ederiz yavrum,
0: Gittin mi hiç
1: tamam.
0: Meksika'ya?
1: Ya gitmedim, bir orası kaldı. Yani bir orası
0: Ha,
1: değil,
0: o kadar
1: birkaç yer.
0: gezdin
1: Çok
0: yani.
1: gezdim. Evet, çok
0: Ha.
1: gezdim. Ben kendimi buna adadım. Para biriktirip biriktirip
0: Ha.
1: yallah giderdim.
0: Adam
1: Evet,
0: alım.
1: ve yani Allah'ın Afrika'sına bile bir başıma gittim.
0: Gittin.
1: Tabii gittim. Çok seviyordum
0: E
1: ama
0: bu o zaman
1: Meksika'yı
0: şimdi
1: çok
0: onu her yeri
1: istiyorum.
0: ayrı ayrı anlat zor da bu kadar yer içerisinde yani şurada yaşasam yaşarım dediğim bir yer hiç gözüne çarptı mı? Yok. Yine
1: Türkiye.
0: de vatanım, yine de vatanım. Vallahi babam da aynısını söylüyor. O da çok gezdi.
1: Başka bir şey.
0: Evet, çok
1: Başka bir
0: teşekkürler.
1: şey.
0: El Ciego.

0: Şimdi biz de tabii aramızda gülüşüyoruz. Zira senin ne kadar esprili, ne kadar olumlu, ne kadar hayata bağlı, ne kadar yaşamayı seven bir insan olduğunu biliyoruz. Ama şarkı sözlerine ve şarkı isimlerine bakıyoruz. Acaba diyoruz, melankoli diyoruz, beni benimle bırak. Neydi, iyi ki gelmedin mi?
1: İyi oldu gelmediğin.
0: İyi, iyi oldu gelmediğin. Yani acaba... Yani insan bazen karakterinin tersine mi kürek çekmek istiyor bilemiyorum ki.
1: İstiyor tabii hayatım. Benim ayrı kotu durumum var ya.
0: Ayrı kutu.
1: Evet. Böyle burada yumuşak yumuşak giderken ters köşe seviyorum. Eylemcim bana yani kaç bin yıl önceden itibaren
0: Evet.
1: eşlik etmişti. Volkan bütün kayıtlarda sahnede çok az çalıştık ama bütün kayıtlarda neredeyse o muhteşem ritmini kalp ritmi gibi yansıtmıştı kayıtlara.
0: Neden biliyor musun? Çünkü o da çok az davulcudan biri şarkı söyleyen.
1: De bana
0: Şarkıyı söyleyerekten çalıyor.
1: bunu.
0: İçinden şarkıyı
1: Melodiyi
0: söyleyerekten çaldığı için.
1: ya.
0: Davulla şarkı söyler gibi davul çalmak, şarkı söyler gibi bas
1: Çok iyi.
0: çalmak, şarkı söyler gibi piyano. Yani böyle enteresan bir şey var değil
1: Çok
0: mi? Her
1: iyi.
0: enstrümanı öğretirken, her enstrümanın cümlelemesi hakkında konuşurken şarkı söylermiş gibi düşünmek örneği
1: Evet.
0: veriliyor. Öyle değil mi?
1: Evet. Senin tuşen için ben konuşmam
0: Hadi.
1: gerekiyor. Sen onlardan
0: Allah biliyor.
1: bahsettin. Olağan dışı bir piyanistsin
0: Çok
1: ve
0: teşekkürler.
1: bu esprin o derin ruhunu biraz kapamaya yarıyor. Evet.
0: Sağ ol, teşekkürler.
1: Arkanda hemen oradan bal gözleriyle bana bakan
0: Evet.
1: can kardeşim benim. Bir tanem Cenk Erdoğan'da tanıdığım ve çaldığım ilk günden beri

0: Yani söylediğim, onun da çaldığı ilk günden beri vazgeçemediğim bir insan. Ay keşke beraber çalsak bunu.
1: Bunu da bir köşeye koyalım o zaman.
0: Evet, yazın.
1: O
0: Yazın.
1: zaman ben tekrardan son, sen yapmış olmana rağmen son bir defa anons edeyim arkadaşlarımı. Davulda Volkan Öktem, elektrik bastı Eylem Pelit. Bizi kırmayıp tekrardan gelen, bize katılan sevgili Cenk Erdoğan. Gitarlarda diyorum, bir sürü gitarlar olduğu için
0: Evet,
1: hayatında.
0: gitarlar, yaylı
1: Ben senin artık adını
0: damburlar.
1: bile söylemiyorum. Bilen bilsin, bilmeyen de açıp baksın.
0: İster misin ünlü olayım? İster misin ünlü olayım birdenbire?
1: O zaman hangi parçayla bitiriyoruz abi?
2: İyi oldu gelmedi.
1: İyi oldu gelmedi. Görüşmek üzere, sevgiler.

alınmanı isteme. Darılman üzer beni tabii. Sana yalan söyleyemem. Hep sevdim seni. Sen de sığ suları. Sen de korkaklığı. Sen de sevgisizliği sevdim. Açık denizlerden habersiz balıkları. Düşleyemeyeceğin mavileri. Yürüyemeyeceğin köprüleri. Sen de korkaklığı sevdim. Daha neydi

0: sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor. Müziğin Kanunu'na hoş geldin diyor ve konuğumuzun hemen yanında geçiyorum.
1: Sevgili Barbaros, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
3: Var mı senden bir tane daha var mı? Bana senin gibi bakar.
2: Yaptığınız müzik, yaptığınız yol, izlediğiniz yol sizi mutlaka tanımlar müzikte. Onun için de attığım adımlara çok dikkat etmeye çalışıyorum.

Sabah kalkıyorum, alıyorum gitarımı altımı, çıkıyorum sokağa. Mutluysam güzel parçalar çalıyorum. Hüzünlüysem daha farklı parçalar çalıyorum. İnsanlara bu duyguyu böyle yansıtıyorum. Nasıl hissediyorsam öyleyim. Adım Görkem Yavuz. 20 yaşındayım. 4 yıldır sokak müziği yapıyorum.

müzik benim için nefes almakla eşdeğer bir şey. O olmasaydı ben de olmazdım diye düşünüyorum ya. Yok, bulamazdım kendimi. İyi ki de var yani. Hiçbir müzik eğitimi almadım. Kendi çabalarımla hep izleyerek, dinleyerek geliştirmeye çalıştım.

Genelde alternatif rock söylüyorum. Ama işte isteklerde 70'ler yani yaşlı insanlar da geliyor. 80'ler, 90'lar. O tarz parçalar da söylüyorum. Herkesi memnun etmeye çalışıyorum sokakta aslında. Gencinden yaşlısına kadar.

müziğin öyle bir dili var ki çalarken ben o duyguyu da söylüyorum ve o duyguyu o insanlara geçirdiğim zaman insanlar ağlayabiliyor, gülebiliyor. Bunu da hissettiğim zaman bu da dünyanın en güzel hissi. Yani hiçbir şey değişmem bu hissi.

Sokakta çalmanın en güzel yanlarından biri, özgürsün, özgür hissediyorsun. Ve herkes samimi. Mekanda çalmak böyle değil ama yani. Şimdi insanlar bilmediğin parçaları istiyor senden. Ya da ne bileyim, bilmeyince moralleri bozuluyor. Sokakta kendi repertuarım, kendi parçalarım ve insanlar benim bu repertuarıma göre geliyor. Ona göre dinliyorlar. O yüzden daha güzel oluyor.

Bizim köylerde şenlikler olur genelde. Köyün sanatçıları falan gelir. Orada beni çıkardılar. İlk sahne deneyimim oradaydı. Şenlikte oldu. Sonradan yıllar geçti. Bu 4 sene önceye geliyorum. Sokakta müzik yapan insanları görünce onlarla tanıştım. Sonradan yanlarına gide gide onlardan bir şeyler öğrendim. Gitar aldım kendime. Gitarı başladım. Sonra sesimi geliştirmeye çalıştım.

Bebek sahilde çalıyorum. Kadıköy'de çalıyorum. Genelde sahil kesimlerinde çalıyorum. Kadıköy aslında müziğin göbeği benim için. İstanbul kalabalık bir şehir. İnsanlardan çok şey öğreniyorsun. Çok insanla tanışıyorsun.

ederim. Çocukluk rüyalarım, şeytan uçurtmalarım. Öper beni yan.

müzikal anlamda en büyük hedefim kendi bestelerimi yapıp bir gün çok güzel kitlelere buluşturup konserler vermek. İnşallah.

0: iki dostu ağırlayacağız bugün. Fındık Buse katılmış geliyorum.
1: Güzel kardeşim, değerli hemşerim.
0: Ender Balkır geliyor efendim.
1: Evet.
2: Yar sevme yar üstüne. Şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, nanay, nanay.
3: Türkü Deryası bu akşam TRT Müzik'te.

0: anlamadım.
1: Herkese merhabalar. Irmak Feci ile Dünden Bugün'ün programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok sevdiğim bir grup konuğum, sevgili Kafadar.
2: Ne olur,
3: ne olur,
2: ne olur,
3: ne olur,
2: ne olur dön bana.
4: Diyorlar ki abi biz sizi arabesk bir grup olarak biliyorduk. Evet, yıllardan beri o albümleri de çalıyoruz zaten. Ama biz bambaşka bir şey dinledik. Evet, yapmak istediğimiz de zaten bu.

Tuna'nın ötesinde, rüzgarın bozkırla fısıldaştığı bir yurt. Gagavuzya. Yüzyıllardır dillerinde Türkçe, gönüllerinde kadim gelenek taşıyan bir halk. Sazları olmasa da sözleriyle, ezgileriyle anlatırlar hikayelerini. Her ninnide bir ana sesi, her ağıtta bir milletin hafızası gizlidir. Ve şimdi Gagavuz Türklerinin yaşattığı bu özgün kültürün izinde bir kez daha yola koyuluyoruz.

Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için soydaşlarımızın yanında Gagavuzya'dayız. Türk yurtlarından uzakta olmalarına rağmen dillerini, kimliklerini ve kültürlerini yaşayan ve yaşatan bir toplum Gagavuzlar. Hepinize Gagavuzya'dan merhabalar.

0: Türkistan. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için ilk defa gelmiş olmamıza rağmen sanki çok uzun yıllardır burada yaşıyormuşuz gibi hissettiğimiz Gagavuz Özerk Bölgesi'nin başkenti Komrat'tan sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, sol tarafımda çok kıymetli Maria Hanım bizlerle. Sağ tarafımda da Andrei abi diyorum. Andrei abi bizlerle efendim. Kadınca grubunun çok kıymetli solistleri. Onlarla sohbet edeceğiz. Neler yapıyorlar? Onları biraz tanıyacağız. Maria Hanım, sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1: Evet, ben Maria Kısa. Ben Kadınca'nın grubun öndürücüsüyüm. Müzikle çoktan ilgileniyorum. Ve ben hem solist de.
0: Evet, solist olarak çalışıyorsunuz. Evet. Aynı zamanda başkanısınız. Evet. Sağ tarafımda Andrei Bey var. Hoş geldiniz programımıza. Sizi tanıyabilir miyiz biraz?
2: Ben Andrei Stoyanoglu. Ansamblin şarkıcıyım. Ansamblde dil çok vakit çalışıyorum ki ben başka yerde çalıştım. Marina'yla beraber çok yıllar oldu. Bir 35 yıl galiba tanışıyoruz. Beni Maria çekti bu orkestraya. Evet. Dedi Andrei gel de güzel sesin var gel de çal bizimle. Gittim. Hem teşekkür ederim size. Siz geldiniz. Bile bir uzun yol yaptınız. Buldunuz vakit. Bile bir güzel program kurdunuz bize. Seviniyorum hani biz Gagavuz Türkleriyiz. Evet. Bizim kanımız bir Allah bilir ne olsa bizim kanımız ama dilimiz bir.
0: Evet, evet.
2: Biz birbirimizi nerede de gitme her zaman bulacağız.
0: Beraber olacağız beraber inşallah. Olacağız. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Peki güzel şarkılar dinlemek istiyoruz. Gagavuz Türklerinin kültürünü, sanatını dinlemek, görmek istiyoruz aynı zamanda. Bir güzel şarkıyla başlasak ne dersiniz? İlk şarkı hangisi?
1: Oglan.
0: Oglan şarkısı. Peki buyurun.

0: Gagavuzların geleneksel şarkılarından çok güzel iki örnek dinledik. Oğlan ve Güzel Yaşamak. Gerçekten çok güzel anlattığınız şarkı içerisinde nasıl yaşamak gerektiğini, güzel yaşamayı anlattınız. Maria Hanım da sağ olsunlar, Oğlan da sevgiyi, aşkı hem aileye hem evlada olan aşkı, sevgiyi anlattı. Çok güzel eserlerdi. Efendim Maria Hanım, peki Kadınca grubunda neler yapıyorsunuz? Biraz çalışmalarınızdan bahseder misiniz?
1: Bizim grubumuzda biz çalıyoruz. Gagavuz Türkleri, Moldova Türkleri. Şimdi başladık çalma Türk Türküleri.
0: Evet, Türkiye'nin de Türküleri başladı.
1: Türkiye'nin Türkleri. Evet. Bulgar Türküleri. Evet. Türkleri. Biz de grubumuzda çok müzisyen var. Hepsi onlar profesyonel. Müzikant
0: solistler var.
1: Dört evet. Dört solist var.
0: Balet var dedin galiba.
1: Balet,
0: değil mi?
1: Balet var. Evet.
0: Dolu dolu programlar yapıyorsunuz.
1: Çok güzel programlar yapıyoruz. Evet. Çıkıyoruz konsertlere çok. Bizde konsertler var. Biz çoktan gittiydik Türkiye, Bulgarya, Bulgaristan'a, başka şehirlere de gittiydik.
0: Evet, uluslararası programlara gidiyorsunuz.
1: Evet,
0: yani.
1: Evet.
0: Tebrik ediyoruz. Gerçekten arkadaşlarımız çok profesyonel. Şimdi Gagavuz türküleri çok güzel. Çok hoşuma gitti ama ben de bu programa özel Türk sanat müziği şarkıları söylemek istiyorum. Ne dersiniz? Bizim Türk sanat müziği şarkılarından örnekler seslendirsem olur mu? Peki, peki.

0: Orhan Bey, çok sevindim hani söylediniz böyle türküyü, çok güzel. Sözleri de güzel, sizin sesiniz de çok,
1: çok
0: güzel.
2: İnşallah siz de bizi unutmazsınız. Şarkı duydum ki unutmuşsun, gözlerimin rengi neydi? Sizin söylediğiniz o güzel şarkılardan sonra ben de bizi unutmamanız için duydum ki unutmuşsun okumak istedim. İnşallah unutmazsınız.
0: Unutmayın. Unutmayın.
2: Peki. Efendim, yani o kadar şarkılarımız birbirine benziyor ki, kültürümüz o kadar çok benziyor ki, dediğim gibi kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Duygu bir. Geleneklerimiz çok benziyor. Yemeklerimiz benziyor. Aile hayatına baktığımız zaman saygı, sevgi konusunda çok benzerliklerimiz var. Ve özellikle şarkılar bizi aslında daha çok birleştiriyor. İşte biz duydum ki unutmuşsun dedik. Unutulmamak üzere inşallah. Ama sizler ne söyleyeceksiniz? Biraz da sizleri tekrar dinlemek istiyoruz efendim.
0: Ben söyleyeceğim türküyü, Can Tatlı.
2: Can gerçekten tatlı. Hiç kimse tatlı vermek istemez. Tatlı. Peki. Siz efendim?
3: Komrad. Komrad, benim kasabam. Güzel yaşama. Bu şarkıları ben kendim yazdım.
2: Değil mi?
3: Evet, o benim kendi türkülerim ben. Çok kendim iyi. Bunları yazdım.
2: Komrad için çok iyi olmuş abi.

dünyada gördüm güzellik senden güzel yok. Gül gibi güzelsin sen benim kasabam. Burada dostlarım hem kardeşlerim bütün sen selam. Mutlu kim güzel yaşa benim kasabam. Hey hey hey hey hop.

güzel. Benim balığı benim kaçtama. Yok bu dünyada senden güzel.

0: kasabam. Hey!
1: Efendim, Can Tatlı ve Benim Kasabamı dinledik. Gerçekten Gagavuzya'yı tam anlamıyla Komrat'ı anlatan güzel eserlerdi. Çok keyifle, mutlulukla dinledik. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Programımızın da sonuna geliyoruz. Maria Hanım, neler söylemek istersiniz?
2: Biz çok sevindik hani siz buraya geldiniz. Dinledik sizi, sizin güzel sesinizi, sizin güzel laflarınızı, türküden. Mühim biz diye söyleme hani bütün Türk kardeşlerinize çok büyük selamlar göndeririz. Size hepsine sağlık, bereketli olsun her şey.
1: Gönlünüzce olsun.
2: evet, gününüz açık olsun.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de bütün buradaki dostlara çok selam, sevgi gönderiyoruz. Evet.
0: Sağ olasınız. Pek güzel bir iş yapıyorsunuz. Sağ olun, geldiniz. Bizi de bir gün göstereceğiniz Türkiye'de insan bizi de görsün. Bizim memleket güzel aydırız ileri doğru. Devam edeceğiz. Durgun mucuz hiç.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de çok memnun olduk. İnşallah burada her zaman kültürünüz, kimliğiniz yaşasın. Hep sizlerde var olun. Kıymetli izleyenler, Türk yurdu Gagavuz Özerk bölgesinde Komrat'taydık. Gagavuzların gerçekten birbirinden güzel şarkılarını, türkülerini sizlerle paylaştık. Kültürlerini paylaşmaya çalıştık, duygularını paylaşmaya çalıştık ve bir olduk, beraber olduk, kardeşçe çok güzel anlar yaşadık. Tekrar görüşmek üzere, müzikle kalın, hoşça kalın.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bu hafta çok önemli iki gitar virtüözünü ağırlıyorum. Safa Yeprem ve Besat Cem Günenç.

0: yaşamadım.
1: Herkese merhabalar. Irmak Teyze'yle dünden bugünün programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok sevdiğim bir grup konuğum, sevgili Kafadar.
0: Ne olur,
2: ne olur,
0: ne olur,
2: ne olur,
0: ne olur dön bana.
3: Diyorlar ki abi biz sizi arabesk bir grup olarak biliyorduk. Evet, yıllardan beri o albümleri de çalıyoruz zaten. Ama biz bambaşka bir şey dinledik. Evet, yapmak istediğimiz de zaten bu.

0: Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor. Müziğin Kanunu'na hoş geldin diyor ve konuğumuzun hemen yanında geçiyorum.
1: Sevgili Barbaros, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, merhabalar. Var mı senden bir tane daha
1: var mı? Bana senin gibi bakar. Yaptığınız müzik, yaptığınız yol, izlediğiniz yol sizi mutlaka tanımlar müzikte. Onun için de attığım adımlara çok dikkat etmeye çalışıyorum.

0: dostu ağırlayacağız bugün. Fındık Buse katılmış geliyorum.
1: Güzel kardeşim, değerli hemşerim.
0: Ender Valkır geliyor efendim.
1: Evet.
2: Yar sevme yar üstüne. Şengirim, şengirim, şengirim, şengirim, şengirim, nanay, nanay.
3: Türkü Deryası bu akşam TRT Müzik'te.

0: duramadım.
1: Herkese merhabalar. Irmak Teyze ile Dünden Bugünü programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok sevdiğim bir grup konuğum, sevgili Kafadar.
0: Ne olur,
2: ne olur,
0: ne olur,
2: ne olur,
0: ne olur dön bana.
3: Diyorlar ki abi biz sizi arabesk bir grup olarak biliyorduk. Evet, yıllardan beri o albümleri de çalıyoruz zaten. Ama biz bambaşka bir şey dinledik. Evet, yapmak istediğimiz de zaten bu.

alim sanıyor kendini. Yazılan kamil yazanlığına. Nasıl anlamadın sen bu oyunu ya? Dur bakayım. Kafan da büyük aslında.

0: İşte yine başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: dostu ağırlayacağız bugün. Fındık Buse katılmış geliyorum.
1: Güzel kardeşim, değerli hemşerim.
0: Ender Valkır geliyor efendim.
1: Evet.
2: Yar sevme yar üstüne. Şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, nanay, nanay.
3: Türkü Deryası bu akşam TRT Müzik'te.

0: Kanka, denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.
2: Merak ediyorum ama cesaret edemiyorum.
0: Dene ya, ne olacak bir kere de?
1: Tek sefer kullanım bile beynin fizyolojisini geri dönülemez bir şekilde bozmaya başlar.
3: Necati, Yiğit o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
4: Bırak Allah aşkına hanım. Sürekli kafası bilgisayarda, telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
1: Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu felakettir. Asla deneme.

0: mutluluğum. İki dostu ağırlayacağız bugün. Fındık Buse katılmış geliyorum.
1: Güzel kardeşim, değerli hemşerim.
0: Ender Valkır geliyor efendim.
1: Evet.
2: Yar sevme yar üstüne. Şengirim, şengirim, şengirim, şengirim, şengirim, nanay, nanay.
3: Türkü Deryası bu akşam TRT Müzik'te.

0: iki dostu ağırlayacağız bugün. Fındık Buse katılmış, geliyorum.
1: Güzel kardeşim, değerli hemşerim.
0: Ender Valkır geliyor efendim.
1: Evet.
2: Yar sevme yar üstüne, şengirim şengirim şengirim şengirim şengirim nanay nanay.
3: Türkü Deryası bu akşam TRT Müzik'te.

0: alamadım.
1: Herkese merhabalar. Irmak Teyze ile Dünden Bugün'ün programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok sevdiğim bir grup konuğum, sevgili Kafadar.
0: Ne olur,
2: ne olur,
0: ne olur,
2: ne olur,
0: ne olur dön bana.
3: Diyorlar ki abi biz sizi arabesk bir grup olarak biliyorduk. Evet, yıllardan beri o albümleri de çalıyoruz zaten. Ama biz bambaşka bir şey dinledik. Evet, yapmak istediğimiz de zaten bu.

0: Bülent Serttaş yakın zamanda kimin için yeni bir şarkı yayınlayacağını Müzik Sayfası ekibine anlattı.
1: En özel kadın diye Allah'ım, yani ne diyeyim sana, inşallah Eylül Ekim diyorum ama dayanamayacağım herhalde.
2: Berke çıkaracağım onu çünkü öyle böyle bir şarkı değil.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Trabzon'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'ndeki muhteşem performanslardan çok özel görüntüler.

0: yazılan her masala bile bile aldanmakmış.
1: İpek Açar, TRT 2'de yayınlanan İpekçe Sohbetler programının çekim arasında müzik sayfası ekibiyle bir araya geldi.
2: Programımız aslında bununla daha çok alakalı bir program. O yüzden çok keyifli gidiyor.
1: Basın mensuplarıyla buluşan Serkan Kaya, şarkılarını bundan sonra nasıl yayınlamaya devam edeceğini açıkladı.
3: Çünkü ben hala un kapanı mantığındayım. O yüzden şimdi 8 şarkı, bundan sonra da inşallah devam edecek.
1: Müzik dünyasında yeni çıkan şarkıları ve klipleri bu haftada sizler için mercek altına aldık.

0: Bülent Serttaş'la gerçekleştirdiğimiz sohbetimize sevilen ismin yeni çalışması Eller Yukarı isimli şarkısından bahsederek başlıyoruz. Bülent Serttaş yayınladığı tüm eserlerin arasında ilk defa bu kadar heyecanlandığını anlatıyor.
1: Çok sevdiğim bir dostum var, sevgili Cengiz Akçay. Bir gün aradı beni. Abi dedi ya. Hocam dedi, çok güzel bir şarkı var dedi. Bana dinletti. Evladım gibi bir çocuğum dedi. Bir kızımız dedi. Ne olursa bu şarkıyı ben sana yakıştırdım. Dedim ki onu okusa okusa ben Serttaş okur ve ona yakışır. Telefonda direkt dedim bir dinleyeyim. Atayım dedi. Yok dedim, bir dinleyeyim dedim. Daha dinledim. Dinlerken dedim ki aldım şarkıyı. Şarkı benim. Anladım. Çünkü inanılmaz. O telefonda dinlemek bile heyecanlandırdı beni. Çünkü gerçekten her mısrası slogan olacak bir şarkı bu. Ve iddia ediyorum da şöyle iddia ediyorum. Çok şarkılar yaptım. Yani hepsi benim evladım gibi, çocuğum gibi, ailem gibi şarkılarım. Ama bu şarkı ve çok yakın zamanda çıkaracağım o ikinci şarkı aynı kişiye ait. Sevgili Seval Aral'a ait. İlk defa bir iki şarkıda böyle heyecanlandım.
0: Sohbette söz Bülent Serttaş'ın Aşk Nerede Yaşanıyor şarkısına geliyor. Acaba başarılı şarkıcı Bodrum şarkısından sonra böyle bir şarkı yayınlamaya nasıl karar vermiş?
1: Müzisyen bir kardeşim yapmış. Aşk Bodrum'da yaşanıyor. Ya, o da sormuş kendi kendine, aşk nerede yaşanıyor? Ben Bodrum'dayım, sen Alaçatı'da. Yani iki şarkımı bir araya toplamış. Öyle bir versiyon aklına gelmiş. Ben de dinledim, hoşuma da gitti. Maşallah dinlenmesi de güzel. Klip de güzel oldu. Kötü de olmadı.
2: Hiç aşık olmadın mı? Beklediğin o yer canım Alaçatı mı? Bodrum'dayım, açıyorum kollarımı.

0: Bülent Serttaş, söz arasında Türkiye'nin dört bir yanı için şarkılar yayınladığını söyledi. Sevilen isim bu durumu esprili bir dille anlatıyor.
1: Bu arada soru sorduğum kişi Kültür ve Turizm Bakanı olarak. Niye biliyor musun? Ya diyorlar ki abi Bodrum'a yaptın, Alaçatı'ya yaptın, işte Malatya Türk'ün var, Elazığ'a yaptın, şuraya Ankara yaptın falan. Hatta bunu söyleyen sevgili Mete Vardar, işi gücü rast gelsin, demiş Turizm Bakanı olacak kişi ya. Vallahi Türkiye'yi bizden iyi tanıyor.

0: Seval Aral kardeşim bu şarkıya imzayı atarken dedi ki abi bir ricam var. Bir yemek yiyelim ama Selvi ablayı da al dedi yanına. Valla. Ondan sonra tamam dedim. Aldık ailece onu. Bana sordu nerede tanıştınız, ne yaptınız, işte nasıl oldu falan filan anlattım ama tabii o cümleyi şimdi söyleyemeyeceğim. Çünkü hakikaten bugüne kadar kullanılmamış bir cümle var orada. Dedim ki bu budur dedim. Böyledir dedim yani bana karşıma çıktı. Tamam teşekkür etti işte ayrıldık imzalar attık. Ben takdim ettim şeyleri falan filan neyse. Bir gün sonra yemin ediyorum şarkı attı bana. Dedi ki abi senin ağzından dedi Selvi ablaya yazdım bunu dedi. Sen söylüyor musun gibi ve kesinlikle hiçbir ücret talep etmiyorum. Bu benim sana hediyemdir dedi. Ve bu şarkı da öyle geldi bana. En özel kadın diye. Allah'ım yani ne diyeyim sana? İnşallah Eylül Ekim diyorum ama dayanamayacağım herhalde. Börke çıkaracağım bunu. Çünkü öyle böyle bir şarkı değil.
1: Huzur.

0: Bülent Serttaş, son olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la yaşadığı anıyı müzik sayfası izleyicileri için anlatıyor ve sohbetimizi noktalıyoruz.
1: Ağlama yar ağlaman, ağlama. Mesela Sayın Cumhurbaşkanımızı 3 kere ağlattım o şarkıda. Kimse biliyor mu? Bilmiyor. Ha, bilenler var, eyvallah, biliyor ama o da üzüntüden değil. Yani anneye olan sevgisini en azından ben anladım ki bütün Sayın Cumhurbaşkanımızın annesi de ve bütün ölmüş annelerimiz ve ölmüş büyüklerimiz nur içinde yatsın, mekanları cennet olsun. Ben o aşkı gördüm onun gözünde Sayın Cumhurbaşkanımızın, okuduğumda ne için ağladığını anladım zaten. Hatta gittim özür diledim ya, üzdüyse ben. Ne üzmesi dedi ya, içimi o kadar rahatlattın ki Bülent dedi ama üçüncü de yakamdan yapıştı. Ulan zalim dedi. En zayıf noktamda yakaladım beni dedi. Çünkü o da annesine dayanamaz. Ben de dayanamadım.
0: Müzik sayfası haber turuyla devam ediyor. Hangi sanatçı nerede sahne aldı? Kimler kameralar karşısına geçti? Sizler için derlediğimiz haber turu başlıyor. Haber turumuzun ilk durağı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında Trabzon'da konser veren Bayhan'ın sahnesi oluyor. Sevilen isim, Dünya Kupası'na giden A Milli Futbol takımımıza destek amacıyla hazırladığı Hazırız Türkiye şarkısını ilk kez binlerce Trabzonlu hayranı için seslendiriyor.

Objektiflerimizi Kültür Yolu Festivali kapsamında Trabzon'da konser veren Resul Dindar'a çeviriyoruz. Karadeniz müziğinin başarılı ismi kemençe eşliğinde gerçekleştirdiği performansıyla dinleyicilerinden tam not alıyor.

0: Burayda Kültür Yolu Festivali kapsamında Trabzon'da sahne alan bir diğer isim oluyor. Sevilen popçu binlerce hayranı için en beğenilen şarkılarını seslendiriyor.
1: Seni kaybettiğin duygulara bir gülüşle kavuşmak.

0: hazırlan her masala. Bile bile aldanmakmış aşk.
1: Ansızın umutsuzluk yerken için uzaklaşınca tuttum. Anlıyorsun.
2: Kültür Yolu Trabzon etkinliklerinin son durağındaki isimse Kıraç oluyor. Anadolu rock müziğinin güçlü temsilcilerinden olan Kıraç, yoğun yağmura rağmen alanı dolduran Trabzonlu hayranları için sahnedeki yerini alıyor.

0: Haber turumuzda eşi Ayşegül Kaya ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Serkan Kaya'nın yanına gidiyoruz. Başarılı şarkıcı tekli yerine albüm yayınlamayı daha çok sevdiğini söylüyor.
1: Sevenlerimiz de uzun süredir bekliyorlardı. Bir tek tek şarkılar veriyorduk. Röportajlarımızda biliyorsunuz tekli şarkılar dönemine ben çok sevmediğimi sizlere söylemiştim. Çoklu şarkılar dönemine ait bir insanım. Çünkü ben hala un kapanı mantığındayım. O yüzden şimdi 8 şarkı, bundan sonra da inşallah devam edecek.
0: Haber turu kameralarımızı şimdi de Teoman'ın sahnesine çeviriyoruz. Başarılı isim dinleyicilerine müzik dolu bir gece yaşatıyor.

0: Turumuzun son durağındaki isim Emre Altuğ oluyor. Sevilen popçu hazırlıklarını sürdürdüğü açık hava konserinin detaylarını anlatıyor.
1: Aşkı kıyamet neyleyim, gidecek yerim mi var, son dönem çıkarttığımız ve çok sevilen serseri var. Yani Emre Altuğ'un en yani dinlemekten ve söylemekten, eşlik etmekten en çok hoşlandıkları şarkılar olacak izleyicilerin. Bir de hem halay hem horon olacak.

0: İpek Açar'la gerçekleştirdiğimiz sohbete TRT 2'de yayınlanan İpekçe Sohbetler programından bahsederek başlıyoruz.
1: Programımız çok iyi gidiyor. Üçüncü sezonunu çekiyoruz şu anda. Aslında hepimizin çok yakından tanıdığı isimlerin entelektüel birikimlerini biraz daha göz önüne serme amaçlı, onları neler besliyor, sanatta nelerle ilgileniyorlar, en sevdikleri filmler, en sevdikleri kitaplar, en sevdikleri tiyatro oyunları ve hayattan ne şekilde beslendiklerini onlara soruyoruz. Çünkü hepimiz aslında yaptıklarını ve özel hayatlarını çok iyi biliyoruz ama işin bu kısmı, insanın nelerden beslendiği kısmı çok fazla göz önüne serilemiyor. Bizim programımız aslında bununla daha çok alakalı bir program. O yüzden çok keyifli gidiyor. Çok da zevkle ben de işin içinde yer alıyorum.
0: İpek Açar, 2015 yılında aramızdan ayrılan usta sanatçı Kayahan'la evliydi ve aynı zamanda müzik çalışmalarını da birlikte yürütüyordu. Peki başarılı şarkıcının Kayahan'la yolları nasıl kesişti?
1: Çok kıymetli, ülkemizi dünyada da temsil eden çok önemli müzisyenlerden Atilla Şereftuğ'yla tanıştım. Ve böyle birlikte bir odada sohbet ederken Atilla Şereftuğ bana dedi ki ya bir böyle çıplak sesinle bir şarkı söyler misin? Ben o dönemlerde tabii sürekli İngilizce şarkılar söylüyorum. Barbara Streisand'lar, Whitney Houston'lar en çok sevdiklerimden. Orada bir Barbara Streisand şarkısı söyledim kendisine. Ve çok etkilendi. Bana dedi ki seni Türkiye'de bu işi en iyi yapan birisiyle tanıştırmak istiyorum. Çünkü çok etkilendim sesinden. Çok duru, çok güzel, çok büyülü bir ruhu var sesinin dedi sağ olsun. Ve o tanıştırdı bizi Kayahan'la aslında. Benim sözleşmem olmasına rağmen kendi iptal ettirdi orada. Dedi ki İpek'le ben çalışmak istiyorum. Ve onu ben yetiştireceğim, benimle birlikte çalışacak diye. Tabii önce hocamdı, sonra eşim oldu, sonra evladımın babası oldu. Ve bizim müzik yolculuğumuzda aslında böyle hem aile hem iş böyle birlikte devam etti. 22 yıl sürdü. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.

0: Başarılı isim kendi konserlerinin yanı sıra Kayahan Konserleri adını verdiği sahneler de gerçekleştiriyor. Biz de sevilen sanatçıya bu projenin nasıl başladığını soruyoruz.
1: Elimizden geldiği kadar gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Şimdi bu benim başlattığım bir şeydi. İyi ki doğdun Kayahan Konserleri adı altında başladı ve yaş günlerinde organize ediyorduk bunu. Çünkü yaşanmışlığı kutlamak için, bıraktıklarını kutlamak için. Fakat sonrasında izleyiciden o kadar güzel talepler gelmeye başladı ki bunu aslında yaz sezonuna da taşımaya karar verdik. Tabii ki gene onun dokunduğu isimlerle mesela Emre Altuğ ile birlikte çok güzel, çok özel konserler verdik. Sevgili Fatih Erkoç'la birlikte, Hakan Aystev'le birlikte yaptık. Çok değerli, çok kıymetli isimlerle çok güzel konserler yaptık. Senfonik konserler yaptık.

0: Sohbette söz, İpek Açar'ın geçtiğimiz aylarda dinleyicilerle buluşturduğu Vurdum Kendimi Yalnıza şarkısına geliyor. Başarılı şarkıcı bu çalışmasından çok keyif aldığını söylüyor.
1: Çok da keyif aldığımız aranjörü gene sevgili eşim Alper Kömürcü ve çok güzel, çok sevdiğim, benim de kendi ruhumu böyle daha farklı bir biçimde yansıtabildiğim farklı bir çalışma oldu. Zeki Güner'in sözü ve bestesi eksik olmasın. Zeki aslında o şarkıyı bana gönderdiğinde bayağı uzun zaman olmuş. Tam sana göre bir şarkı bu diye. O şarkıyı da böyle beklettik, demledik gönlümüzde, ruhumuzda ve sonra da kıymetli sevenlerle paylaştık.

0: Sevilen isimle sohbetimizi noktalamaya hazırlandığımız esnada İpek Açar gelecek dönemde bir müzikalde yer almayı hayal ettiğini belirtiyor.
1: Müzikal bir hayalim var. Bir müzikalde oynamak istiyorum. Bunu gerçekten çok

0: arzu ediyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda bu da nasip olur. Bir senfoni orkestrası ile sahnede olmak vardı hayallerimden. Geçmişte. Onu çok şükür defalarca gerçekleştirdim. Çünkü onun keyfi hakikaten çok bambaşka yani. Tadı, içinde bulunması çok başka bir şey. Şimdiki müzikal hayalim de inşallah bir müzikalde oynamak. Bakalım ne olacak? Kahramanlarımızı neler bekliyor göreceğiz.
1: Müzik dünyasında hangi şarkılar yayınlandı, hangi klipler müzikseverlerin beğenisini topladı? Haftanın yeni çıkanlarını sizler için derledik. Yeni çıkanlar listemize Bana Bir Gülümseme Ismarla şarkısını dinleyicilerle paylaşan Funda Arar'la başlıyoruz. Sevilen şarkıcı yeni teklisinin video klibinde hayranlarından gelen görüntülere de yer verdi. Hadi.

Serkan Kaya yeni albümü Tanımam'la listemizdeki yerini alıyor. Başarılı isim 8 şarkıdan oluşan yeni çalışmasında yer alan ve albümle aynı ismi taşıyan Tanımam parçasını Mardin ve Midyat'ın tarihi sokaklarında çekilen video klibi eşliğinde yayınladı. Yalancı.

Listemizin son ismi Yalın oluyor. Sevilen müzisyen, söz ve müziği kendisine ait olan Akşamüstü teknisini müzikseverlerin beğenisine sundu.

0: güzel kardeşim, değerli hemşerim
1: Ender Valkır geliyor efendim.
0: Evet.
2: Yar sevme yar üstüne, şengülüm şengülüm şengülüm şengülüm şengülüm nanay nanay.
3: Türkü Deryası bu akşam TRT Müzik'te.

0: taşıdım. Ve jest oldu. Bankartın jest oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
2: Ve şimdi de karşınızda Görkem Seyit.
1: Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.
0: Ziraate gelenler yaşadı. Jestini her yere taşıdı. Mest oldu. Bankartın jest oldu.
1: En çok jest yapan kart. Jest kart.

Merhaba, adım Asya Arslan. 13 yaşındayım, 8. sınıfa gidiyorum. Tek çocuğum. Müzik hayatıma piyano ile başladım. Annem 5 yaşındayken beni piyano kursuna yazdırdı. Başlarda hiç sevmedim, bırakmak istedim, zorla çalışıyordum. Annem bana hep şey derdi, sen büyüyünce bana teşekkür edeceksin bunun için. Şu an belki sevmiyor olabilirsin ama büyüyünce de gerçekten öyle oldu. Şimdi çok mutluyum.

0: Şarkı söylemeye aslında küçük yaşta başladım. Kendi kendime öyle söylerdim ama profesyonel bir deneyimim olmamıştı. 7. sınıfta geçen sene bir yarışmaya katıldım. Okulumuzda bir ses yarışması vardı. Sonra orada birinci oldum. Orada ondan sonra ders almaya başladım. Şan dersi aldım. Arkadaşlarım ve öğretmenlerim hep böyle sesimin güzel olduğunu söylüyorlar. Akrabalarım da hep sesi çok güzel deyip duruyor.
1: Biliyorsun geçen hafta buna başladık ama bugün nasıl daha iyi okuyabiliriz? Biraz aslında nüanslar üzerine çalışacağız seninle. Ben o zaman giriş kısmını çalayım, ondan sonra seni bir dinleyelim.
0: Annemin okulundaki öğretmen, annemin öğrencisiymiş. Sonra o okula tekrar müzik öğretmeni olarak atandı. Onunla tanıştım geçenlerde. Eve geldi, bağlamayla

Yani görme engelli olmak, duyma engelli olmak müziğe engel olmuyor. Beethoven mesela duymuyor ama yine de beste çıkarıyor. Bu da öyle bir şey. Görme engelli olanlar da çok yetenekli olabiliyor müzikte. Öyle bir sürü örnek var.

Bir çocuk müzikle ilgilenmeli çünkü bu ruhu dinlendiren bir şey ve hayatında bir uğraş olması bence çok önemli. Çünkü hayatta uğraşacak bir şey olmazsa çok yani bir anlamsız oluyor. Müzik yani çok şey ifade ediyor bir insan için. İnsanın ruhunu besliyor ve yani dinlendiriyor fiziksel olarak, zihinsel olarak. Çok değerli bir şey benim için. Türkü söylüyorum evde ya da pop, İngilizce değişiyor. Enerjim düşükken hareketli bir müzik açıyorum, enerjim yükseliyor. Ya da keyfimi yerine getiriyor. Ya da işte mutluyken daha da mutlu ediyor beni. Bir sürü faydası var.

ders çalışıyorum. Onun dışında dinleniyorum. Dışarı çıkıyorum, bisiklet sürüyorum. Ondan sonra evde piyano çalışıyorum. Akşamları müzik dinliyorum boş olunca. Öyle.

0: Annemle babamla ilişkim gayet iyi. İkisiyle de iyi anlaşıyorum. İkisini de çok seviyorum. Benim için ellerinden geleni yapıyorlar. İyiliğim için her şeyi yapıyorlar. Çok şanslıyım.
1: Bu Erzurum türküsü var sevdiğin, değil
0: Sarıgül,
1: mi?
0: ha.
1: Onu söyle.

0: İster misin?
1: Olur. Babamda da bir sürü müzik aleti var. O da kulağı çok iyi. Büyük ihtimal müzik yeteneğim kulağım ondan geliyor. Annemin de sesi çok güzel. Sesim de oradan geliyor herhalde. İkisi de yani amatör de olsa güzel, gayet iyi müzikle ilgileniyorlar.

Benim hayalim uluslararası bir sınavda diploma almak ve tüm ülkelerde geçerli diplomayla ders verebilmek, mesleğimin yanında bir yandan müzik eğitimleri verebilmek ve güzel bir mevkiye ulaşmak müzik konusunda. Hayallerim bunlar.

0: Gönlünüze sağlık arkadaşlar hepinizin. Sevgili izleyenlerimiz, yeniden yeni bir Serkan Çağrı sahnesinde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Evet, bizler müziği aşkla, tutkuyla yapmaya çalışıyoruz. Müzik insanları tutkuyla çalmıyorsan çalma demiş ki çok doğru bir söz bence bu. Bir insan yaptığı iş ne olursa olsun ona tutkuyla bağlı olması lazım. Bizler de bugün her zaman olduğu gibi kalpten çıkan duyguları kalplere ulaştırmaya çalışacağız. Sevgili Ece, senin de gönlüne sağlık. Sen de
1: çok
0: hoş geldin.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Nasıl
1: Hoş
0: gidiyor?
1: bulduk.
0: İlk iki şarkıyla kendini iyi hissettin zannediyorum.
1: Çok sevdiğim iki şarkıydı. Böyle güzel bir başlangıç yapmak beni de çok mutlu etti.
0: Harikasın. Bugün yine çok güzel bir seçkilerden oluşan bir repertuarla sevgili izleyenlerimize ulaşıyoruz. Tabii ki her zaman müzik bizleri bize anlatan en güzel tercüman diyoruz. Bugün de umuyoruz ki yaptığımız müzikler sizlere, bizlere tercüman olmuş olacak. O yüzden sözü çok uzatmadan şimdi üçüncü eserimiz enstrümantal Kış Güneşi ile devam ediyoruz. Buyurun.

Bravo arkadaşlar. Elinize sağlık. Şimdi güzel şarkı bulunca tabii tadından yenmez oluyor. Bu şarkı da onlardan biriydi. Klarnet için yazılmışlardan bir tanesi diyorum ben her seferinde biliyorsun. Bazıları sözleriyle çok anlamlı ama enstrümantal çalınması da bir o kadar hoşumuza gidiyor. Beğendin mi?

0: Bayıldım.
1: Bayıldın.
0: Yani tek kelimeyle bayıldım. Muhteşemdiniz.
1: Sergen de bak, Sergen de çok mutlu bu arada. Sergen çalarken böyle bir kendinden geçti gibi geldi bana. Evet evet, o da diyor ki benim için de klavye parçası.
0: Evet, hoş tamamdır. Geldin Sergen.
1: Peki. Çok... Gönlünüze sağlık hepinizin arkadaşlar tekrardan. Şimdi devam edeceğiz. Yine çok güzel şarkılarımız var. Sıra sıra gidiyoruz. Hemen seyircilerimizi bekletmeden diğer şarkılarımızı anons edelim. İki şarkımız var evet. Şimdi sırada
0: benim
1: muhteşem.
0: Benim çok sevdiğim bir şarkı
1: hangileri
0: geldi.
1: Söyle bakalım.
0: Her yaşın bir güzelliği var diyeceğiz.
1: Bunu önce konuşacağız ama her yaşın güzelliğini unutma.
0: Tamam, konuşalım.
1: Arkasından yine güzel bir şarkı var, onu da söyle istersen.
0: Yaramızda yani kalsın diyeceğiz.

0: Gönlünüze sağlık arkadaşlar. Harikasın. Ne güzel söyledin.
1: Teşekkür
0: Gönlüne
1: ediyorum.
0: sağlık. Çok güzel bir beste. Allah çok yani genç yaşta aramızdan ayrıldı bestecisi. Allah rahmet eylesin Onurcan Özcan'a. Bazı insanlar çok yaşar, bazı insanlar az yaşar ama az yaşayan insanların çoğunda böyle hep bir iz bıraktığı gerçektir. Yaşarken iz bıraktığını görürüz. Yani müzik dünyasına da baktığında aynı şeyler geçerli. Yani baktığın zaman Mozart gibi birçok besteci hayatının çok erken safhasında ayrılmış oldular
1: Aynen.
0: müzik dünyasından, topluluklarından. Ama o küçücük dediğimiz kısacık zamana ne kadar çok güzel eserler sığdırdılar ve ne kadar çok kalıcı. Yani hayrete düşüyorsunuz. Diyorsunuz ki yani bu kadar kısa bir ömür içerisinde nasıl bu kadar çok beste yaptı? Ne kadar çok insana ulaştı? Bu çok önemli.
1: Çok.
0: Ben her zaman şunu söylemeye çalışıyorum. Yaşadığınız süre içerisinde yıllarla kavga etmeyin. Ne kadar çok zaman geçti, öyle mi oldu? Yıllar içinde şunu yapamadım. Vardır ya her insanın hayatında geriye dönüp baktığında yıllar içerisinde yapamadıklarını görür. Yaptıklarını çok az görür insan. Oysa ki yapamadıklarından hep pişmanlık çıkartır. Kendini üzecek tabloyu ortaya koyar. Bence bir de yapabildiklerimize bakalım. Yıllar içinde ürettiklerimize. Çünkü bu bizi motive eder. Daha çok ortaya güzel şey koymamızı sağlar. Ama kendimizi aşağı çekecek, yıllarla savaşacak, yıllara meydan okuyacak o gereksiz duygulardan çıkmak lazım diye düşünüyorum. Şimdi bir enstrümantalle yine seni nefeslendirelim. Şimdi biz de arkadaşlarımla kendine iyi bak diyelim. Hadi bakalım.

0: Elinize sağlık. Çok teşekkürler Ece. Bu arada tabii ki bazen öyle güzel şeyler oluyor ki ruhlar birleşince hep beraber güzel bir şeye temas ettik az önce. Duygulandık tabii ki çalarken ama tebriklerini ileten bir kişi daha var sevgili yönetmenimiz. Az
1: Aa.
0: önce tebrik iletti.
1: Sağ
0: Dedi ki
1: olsun.
0: çok
1: Ne
0: güzel
1: güzel.
0: seslendirdiniz. Tebrik ediyorum. Biz de yönetmenimize bu güzel programın içeriğinde en güzel şekilde sizlere büyük çabayla ulaştırmak istediklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Tabii ki ekibimize, kameramanlarımıza, bu ekipte kim varsa emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Şimdi seninle devam ediyoruz. Çok güzel bir şarkı seçtin. Aslında bu şarkıyı çok uzun zamandır ben hiçbir yerde duymuyorum. Sen böyle bilinmezleri
1: Böyle
0: sır gibi
1: buluyorum, değil
0: araştırıp
1: mi?
0: buluyorsun yani.
1: Evet.
0: Ezdiniz beni yıllar. Bu şarkı bir zamanlar çok gerçekten ama çok sevilir ve çok dinlenirdi. Bence hala çok seveni var ama bunu nereden aklında kaldı bu şarkı senin?
1: Çünkü sonra bir kişi söyledi ki bu şarkıyı tekrar bir herkesin kulağına işlendi.
0: Kim söyledi?
1: Erkan Gümüşsuyu, değil mi?
0: Güzel
1: Muhteşem bir
0: sesi var.
1: tenor,
0: Çok güzel bir kardeşimiz. Güzel
1: evet.
0: sesi var. Huyu suyu da çok güzel bir
1: Öyle mi? Ne
0: kardeşimiz.
1: güzel, ne mutlu.
0: Aynen. O zaman Erkan o zaman dinle bakalım bizim
1: O bana
0: kızdan
1: ilham oldu
0: da.
1: yani.
0: Hadi buyurun seslendirelim.

0: Aa, Reci'den bile alkışlar yükseldi şu anda. Helal olsun.
1: Teşekkür ederim. Bu kadar oldu oturarak ama
0: Vallahi sesin nerelere ulaştı?
1: ulaştı mı?
0: Harika.
1: Peki.
0: Yani tabii ki senin soprano oluşun büyük bir avantaj. O yukarıdaki sesler o kadar kolay sesler değil ki oturarak söylemene rağmen onu
1: Evet.
0: o kadar
1: Bir de
0: rahat.
1: tam sesler, onu da söyleyeyim.
0: Aha, çeyrek değil mi evladım
1: Yani
0: bunu?
1: yıllar olsa
0: Aynen.
1: diye
0: Senin sesine çok böyle sanat müziğinden giden şeyler var. Arabeskte de var. Bunu daha önce de yaptın programımızda. Bir tane performansın zaten baya beğenildi.
1: Evet, en çok
0: Bizim
1: izlenen
0: Lapsekili
1: performansım.
0: Tayfur'un söylediği şarkı neydi?
1: Gelip çöker
0: Gelip
1: yalnızlıklar,
0: çöker
1: geceler.
0: yalnızlıklar. Evet, onu mesela o kadar güzel söylemiştin ki çok beğeni topladı. Onu biliyorum. Bu da öyle olacak. Göreceksin.
1: İnşallah. Teşekkür ediyorum.
0: Yüreğine sağlık. Devam ediyoruz o zaman. Nasıl geçti habersiz diyelim mi?
1: Diyelim.
0: Buyurun.

0: Gönlüne sağlık Gececiğim.
1: Teşekkür ediyorum. Sizlerin de
0: Harika. Çok
1: harikasınız.
0: güzeldi. Evet, şimdi bir nefeslendirelim seni. Biz de sevgili Göksel Baktagir abimizin çok kıymetli biliyorsun Kaan'ın virtüözü, değerli bir müzik insanı. Buradan selam ve sevgilerimizi de gönderiyoruz kendisine. Onun çok sevdiğim Kürdi saz eseri var, Dildar. Şimdi onu çalıyoruz. Buyurun arkadaşlar.

0: Elinize sağlık arkadaşlar. Tabii ki
1: Sağ olun.
0: çok uzun prova yapma şansımız olmadı ama zaten kulağımızda olan bir melodi. Sevgili Göksel Baktegir'in her daima böyle yaptığı besteler tüm müzisyenlerin kulağındadır. Çünkü o kadar güzel yakıştırır ki melodileri, o kadar güzel yazar ki cümleleri. Hepimizin hayranlık duyduğu bir bestekardır.
1: Çok çok güzeldi.
0: Evet, şimdi
1: Harika.
0: devam edeceğiz sevgili Ece. Sırada bakıyorum. Ne varmış, ne mektup geliyor, ne haber senden diyelim mi?
1: Diyelim.
0: Hadi buyurun.

0: Evet, bu da unutulmaz şarkılardan bir tanesiydi Ece. Şimdi programın sonuna doğru yaklaşıyoruz
1: Evet.
0: ve sonuna geldik zaten.
1: Geldik.
0: Bugünkü programımız için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Elinize, gönlünüze sağlık. Biz çok keyif aldık
1: Çok.
0: bugünkü programdan. Sen
1: Çok
0: nasıl
1: keyif aldım.
0: hissediyorsun?
1: Umarım izleyenler de aynı keyif
0: O
1: alırlar
0: zaman
1: bizim
0: sor
1: gibi.
0: bakalım izleyenlerimize.
1: Umarım siz de bizler gibi keyif almışsınızdır bu gece.
0: Bugünkü kapanış anonsunu da senden duyalım.
1: Ben mi yapayım?
0: Tabii ki canım.
1: Neler söylesem?
0: İçinden geldiği gibi ne söylemek
1: Tamam.
0: istiyorsan.
1: Gerçekten yine çok mutlu olduk. Bir Serkan Çağrı sahnesinde yine sizlerle buluşmaktan dolayı yine haftaya sizlerle buluşmayı iple çekiyoruz. Güzel şarkılarla kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.
0: Hoşça kalın.

Ben Audrey Wozniak. Teksaslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri bat müziği çalıyorum. Ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yerel danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

0: Doğunun incesi Diyarbakır şehrindeyim. Diyarbakır, müzik gelenekleri açısından zengin bir bölgedir ve tarihi boyunca birçok değerli müzik sanatçısı yetiştirmiştir.
1: Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum.
0: Güçlü sesi ve memleket sevgisiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki insanları bu bölgeye sevdiren Diyarbakır'ın yaşayan efsanesi Bedri Aysel'i, Udi Yervent ve kıymetli dostlarından oluşan muhabbet meclisine ziyaret etme fırsatı bulduğum için kendimi çok şanslı hissettim.
2: Evet, Türkiye Dinliyorum programa hoş geldiniz. Sizinle tanışmaktan çok şeref duyuyorum Bedri Bey, Yervent Bey, değerli arkadaşlar. Kendilerinizden kısaca bahseder misiniz?
3: Tabii tabii, seve seve. Sizin dediğiniz gibi ben Bedri Aysel'i, Diyarbakırlıyım. Sur içinde doğdum, burada büyüdüm.
2: Yervent Bey, kendileriniz...
1: Ben de doğma büyüme Diyarbakırlıyım. Burada aynen Bedri abinin bahsettiği Gavur Mahallesi'nde doğdum, büyüdüm. 15 sene İstanbul, 21 sene Los Angeles'te yaşadım. Senin gibi Amerika vatandaşıyım,
2: evet,
1: aynı zamanda hemşeriyiz. Kültür Bakanı Ömer Çelik'in daveti üzerine geldim, Türkiye'ye geldim. Diyarbakır'ı seçtim.
3: Bir tane Celal Bey'den okuyalım mı?
2: Yani, güzel. Hangisi okumayı düşünüyorsunuz?
3: Şeyi okuyalım.
2: Hangisi?
3: Ağlamaya rağlamam. Ne dersiniz arkadaşlar?
2: İzninizle sizi ufaktan eşlik etmeye çalışırım.
3: Vay, çok sevinirim. Şeref duyarım.
2: Şimdiden kusurlarıma af olsun.
3: Hadi yap, bize kolay gelsin. Buyurun.

0: lazım.
1: Ellerinize sağlık.
0: Böyle bizim bu avlulara hevş denirdi, hevş. Hevşlerde oturup meşk yapılırdı. Bugün onu canlandırmaya çalışıyoruz. O çocukluk günlerim geldi aklıma. İyi ki arkadaşlarımız da
1: evet,
0: geldiler.
1: Evet, eşlik edip arkadaşlara ayrıca teşekkür ediyoruz.
0: Adil kardeşim geldi, Ramazan kardeşim geldi, Taner kardeşim bizimle. Ne yapalım şimdi bir tane de?
2: Fincanın etrafı.
0: Evet, yine Celal Bey'den.
2: Yine Celal Bey.
0: O zaman seni bir kıralım, buyurun.

0: Şimdi diyeceksin ki bu beyaz nereden çıktı?
1: Ben onu diyecektim. Ben biliyorum. Başka bir gün Bedri abime eşlik etmiştim. Bu güzel dörtlüğün yazarı da Bedri abimizdir. Harika bir dörtlük yazmış.
0: Neden yazdım? Hani derler fincan etrafı yeşil, fincan etrafı
1: sarı.
0: Ama bizim bildiğimiz fincanların çoğu etrafı
1: hep beyaz olur.
0: O dörtlüğü de ben yazdım.
2: Şimdiye kadar Yervant Bey, Bedri Bey yüzlerce, binlerce konser çıkmışsınız.
3: Evet.
2: Ekran karşısında. En anlamlı sahneler hangileri oldu acaba?
0: Yani inanır mısınız, ben fazla bir şey ayırt edemem çünkü hepsi ayrıydı. Sahneye çıktığınız zaman hasta olsanız bile her şeyi unutuyorsunuz. Mesela hemen çağrışım yaptı. Benim rahmetli babamı kaybetmiş. Ben o gece sahneye çıktım. Bak mecburiyetin değil.
1: Aynen benim öyle oldu.
0: Aynı öyle. Aynen senin öyle oldu. Bu yüzden hiç hasta bile olsanız hiçbir şekilde ayırt etmedi. Ve onun için de bugünlere kadar geldik. Seviyoruz da. O da çok önemli. Bir sevmek.
2: Kesinlikle. Evet.
1: Ama benim mesela İzmir'de çok sevgili Şehmus abimiz, benim hayatımı anlatan kitabın yazarı, ile birlikte kitabın imza günü için İzmir'e gitmiştik. İzmir'de böyle bir konser hiç düşünemiyorum. Harika bir şey olmuştu.
0: Ne güzel.
1: Çok böyle o merdivenler dahi tıklım tıklım dolu. Ve çok ağlamıştım. Sami Azin Ses için sen onun harika bestesine bir klip çektin abi.
0: Evet.
1: Ben de o klipte oynadım. Teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Onu söylesek ve klibin de anonsunu yapmış olduk zaten. Hadi görelim.
0: Bir kutu okuyalım, böyle bakalım.
1: Sen hadi. Demiştin ya, ben bileydim buna bir taksim yaptırdım önceden.
0: Evet.
1: Ben şimdi yapayım.
0: Ya da yaparız.

0: Kararınıza, ağzınıza sağlık. Yerhan Bey, ne okumayı düşünüyorsunuz?
1: Rahmetli babamla birlikte ipekçilik, puşicilik yapmış Hüsnü İpekçi. Aynı zamanda Celal Güzel Ses'in baş kemanisi, ki ben ilk nota derslerini zaten Hüsnü İpekçi'den almıştım. Onun bir derlemesidir. Eşref abiyle birlikte yapmışlar. Eşref Atay da Diyarbakır'ın nadide seslerindendi. Onu okumaya çalışacağım. Biraz belki sözlerinden biraz değişiklik ben yapmadım. Ben öğrendiğim kadar ustalarımdan onu yapmaya çalışayım. Bediye abimden de destur alalım. Müsaaden var mı abi
2: Çay.
1: okumuz?
2: Seve seve.

0: Ben bir yerde böyle duydum. Yanağında güller açmış ezel bahar mı?
1: Ne güzel.
0: Değil abi.
2: Sizler de çok güzel bir program oldu.
3: Sizin sayenizde, sizin güzel enerjinizi, güzel yüzünüzü, hikayelerinizi ve özellikle duygunuzu paylaştığınız için çok ama çok teşekkür ederim.
2: Teşekkür ederim. Her zaman da
0: evet, biz teşekkür ederiz.

0: yapamadım.
1: Herkese merhabalar. Irmak Teyze'yle dünden bugünün programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok sevdiğim bir grup konuğum, sevgili Kafadar.
0: Ne olur,
2: ne olur,
0: ne olur,
2: ne olur,
0: ne olur dön bana.
3: Diyorlar ki abi biz sizi arabesk bir grup olarak biliyorduk. Evet, yıllardan beri o albümleri de çalıyoruz zaten. Ama biz bambaşka bir şey dinledik. Evet, yapmak istediğimiz de zaten bu.

0: Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor, Müziğin Kanunu'na hoş geldin diyor ve konuğumuzun hemen yanında geçiyorum.
1: Sevgili Barbaros, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
3: Var mı senden bir tane daha var mı? Bana senin gibi bakar mı?
2: Yaptığınız müzik, yaptığınız yol, izlediğiniz yol sizi mutlaka tanımlar müzikte. Onun için de attığım adımlara çok dikkat etmeye çalışıyorum.

Çok teşekkür ediyorum kıymetli yol arkadaşlarım. Var olasınız sevgili Polatçım. Polat Akarçay. Şahaneydin her zamanki gibi. Muazzamsın, seni çok seviyoruz. Ve tabii ki hepinize apayrı bambaşka bir yere koyuyoruz. Kalbimizin en özel köşesinde kıymetli yol arkadaşlarımız. Efendim bir klasik Süreyha ile Sınırsız Ezgiler'desiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ekran başında bizleri nerelerden izliyorsanız şöyle sıcak sıcak havalarda mis gibi oturmuş sofra başında efendim yudumlarken çaylarınızı bizleri kaçırmayın. İzleyin muhakkak. Bu akşam bu yıldızda yine aslında eskimeyen özel seslerden, özel isimlerden biri olacak. Ben de kendisine programına gitmiştim efendim, icabet etmiştim. Kırmadım kendisini. O da davetimize icabet etti efendim bizi. Şöyle dedi ki gelelim, sahnelerin tozunu attıralım bakalım. Uzun zaman oldu ekranlarda da şarkılar söylemeyeli dedi. Ve bize davet ettik. Buyursunlar efendim, yıldız sevgili Nur Ertürk'ün. Buyursunlar.

0: Nefesine sağlık, hoş geldin.
1: Tanem hayırlı uğurlu olsun.
0: Mikrofonu unutuyoruz ama. Sen bir yayıncısın.
1: Ben tabii yaka mikrofonu da böyle kullanacağım.
0: Tabii alışmış yaka mikrofonu deyince. Şöyle hem olsun. Şarkıları söylerken buradan da sinyaller gittiği için seslerde çatlamalar olabiliyor diye biz yaka mikrofonunu iptal etmiştik. Canımız yönetmenimizle beraber. O yüzden el mikrofonu kullanıyoruz.
1: Onlar diyorsa doğrudur. Biz yıllarca hep çatlatmış mıyız sesimizi?
0: Ya Hasan abi sesle zorlanmasın. Yine kayıt alan dostlarımız
1: çok
0: zorlanmasın
1: güzel.
0: Diye.
1: Her şey çok güzel. Orkestra elemanı arkadaşlarım sen zaten. Biblom benim ya. Canım.
0: Teşekkür ediyorum ablacığım.
1: Senin çocukluğunu bilirim dermiş.
0: Ya biraz öyle oldu.
1: Yalan mı? Yalan mı?
0: Ya öyle. Çok uzun oldu vallahi
1: çok
0: öyle.
1: Çok uzun
0: hakikaten.
1: Oldu gerçekten.
0: Elinizde
1: ne
0: büyüdüm
1: oldu?
0: Desem.
1: Aynen öyle. Seni işte ağırladığımız o ilk günden bugüne inanılmaz yol kat ettin. Bir kere
0: nasıl
1: tebrik ediyorum.
0: Nasıl değerlendiriyorsun? Objektif.
1: Bir kere çok çalışkansın. Yani çok titizsin. Disiplinlisin. Biraz kendime de benzetiyorum seni aslında. Ben sonra tabii uzun bir soluk verdim, ara verdim. Ama sen böyle tuttuğunu koparan o yengeçliğin verdiği azimle bir sürü de badireler, bir sürü zorluklarla hiç yılmadan devam ettin yoluna. Çok gurur duyuyorum seninle.
0: Allah seni razı
1: seviyorum.
0: Olsun. O zorlu zamanlarda da sizler yanımdaydınız.
1: Her zaman.
0: Var olasınız. Allah
1: her
0: sizden
1: zaman.
0: Razı olsun.
1: Senden
0: İyi ki varsınız. Bizi izleyenler hep şöyle düşünüyorlar gördüklerinde. Aa devam ediyor işte programda yapıyor. Aa bunun da keyfi yerinde ama arka planda
1: yok.
0: Neler olduğunu kimse bilmiyor.
1: Onu bilen bilir. Bilmeyen de öğrensin bir zahmet yani.
0: Yani
1: artık her şeyi konuşuyoruz. Yani öğrenmemek çok zor bir şey değil bu devirde. İşlerine geldiği gibi konuşuyorlar.
0: Kesinlikle.
1: Ama meyve veren ağaç taşlanır. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Konuşulmadığı zaman sıkıntı duy bence. Gerçekten. Yani eğer konuşulmuyorsa, senden bahsedilmiyorsa o zaman dur bir dik kendini. Ay ben bir şeyleri yeniden revize etmeliyim ya da yeni bir şeyler yapmalıyım de. Çünkü ben öyle yaptım. Yeniden döndüm. Baktım ki çok ortalar boş kaldı.
0: Dedin ki ortalar boş kaldı. Sahneyi tozunu attıralım.
1: Hep beraber.
0: İyi ki geldin.
1: İlk de sana geldim.
0: Var olasın.
1: Çok da mutluyum. Çok güzel bir şekilde de ağırlanıyoruz.
0: Cansın.
1: Nice uzun, upuzun güzelliklerle dolu müzik yolculuğun devam
0: amin,
1: etsin.
0: Amin inşallah. Hadi bakalım. Hadi. O zaman seni
1: oraya
0: şöyle.
1: Bekliyorum seni.
0: Yıldız'da, hayır. Yıldız'da senden güzel bir potpourri almadan soluklandırmam.
1: Oraya da bekliyorum seni. Ben de sözünü alayım.
0: Tamam. Seve seve.
1: Ah canım.
0: Başımla beraber.
1: Canım.
0: Yıldız'ı
1: o
0: bırakıyorum.
1: O zaman potpourri gelsin.
0: Nur Ertürk'ten buyursunlar.
1: Harika.

0: neredesin hani? Neredesin hani? Hakikaten şahane. Tam buna ihtiyacım varmış. Oynamaya ihtiyacım varmış.
1: Evet. Arada lazım.
0: Kesinlikle yani, lazım.
1: Yoksa nasıl vereceğim bu kilo? Tabii senin öyle bir derdin.
0: Ben her gün...
1: Ama
0: her
1: biri
0: gün...
1: anlat. Bir daha anlat da bana kulağıma küpe olsun. Evet söyle.
0: Bana soruyor şimdi. Söyle ne bebeğim. Yapıyorsun? Her gün, özellikle şimdi çekim günlerimizde daha erken kalkıyorum.
1: Beni de öyle kilometre erken
0: yürüyüş yapıyorum. Şan dersime giriyorum. Tüm hazırlıklarımı yapıyorum. Sonra kendimi burada buluyorum. Ama bu rutinim benim normal zamanlarda da 7'de başlıyor. 7'de evet. Merhaba. Sonsuz şükürler olsun Rabbim, bugün de nefes alıyorum diye kalkıyorum.
1: Önce hamd ederek değil mi? Yani sonra da niye bu kız program yapıyor mu diyorlar. Aa, ne ayıp. Ne sonra da bu kız niye başarılı? Niye yıllarca program yapıyor?
0: Allah razı olsun ablacığım.
1: Ne diyeyim yani?
0: Ben konuşmuyorum böyle
1: ne diyeyim
0: diyenlere.
1: Yani disiplin, çalışma, başarıyı getiriyor.
0: Var
1: arkadaşlar.
0: Olsun.
1: Bunu öğrenemediyseniz burada bir problem var. Yani ne diyeyim?
0: Şöyle küçük bir soluklandırıyorum
1: ben,
0: seni.
1: Hadi ben bir soluklanayım. Sana bırakayım. Ben tabii burası kaymadan...
0: Minnoş minnoş. O bizim bizim hakikaten zaten zarif, narin ablamız, büyüğümüz, kıymetli çalım üstadımız. Benim. Öyle diyoruz. Onu seviyoruz.
1: Allah razı olsun.
0: Şöyle biz de uzanalım efendim.
1: Hadi seni dinleyeyim şöyle sonuna. O güzel sesin yorum.
0: Cansın.
1: Oh, mis gibi.
0: Buyursunlar.

0: Uhu, şahanesiniz. İlk kez söyledik efendim bu eseri. Bu eser Gassal'ın 3. sezonunda damga vuran Kubat'ın yorumuyla sizlerle buluşmuş eserlerdendi. Bizler de aldık programımıza. Yorumlamak istedik. Kabul buyurursanız çok teşekkür ediyoruz. Canım Nur ablacığım, senin mikrofonunla hemen yıldıza doğru alırken bir yandan da yine tabii ki arkadaşlarıma takılacağım.
1: Evlenmirem, evlenmirem, müz çekemem.
0: Ben de öyle diyordum. Evlenmirem, evlenmirem diyordum ve sonunda evlendim.
1: Hep öyle olur. Ben de hiç evlenmeyeceğim, evlenmeyeceğim dedim. En erken ben evlendim.
0: Hep öyle oluyor. En büyük erken. Konuşmayacaksın. Evet. Nasıl? Hakikaten.
1: Ama mutlusun değil mi?
0: Çok yani şükür. Güzel. Bin şükür. Değil mi? Bin şükür. Zor bir kurum yani. Ama çok şükür. Yani bir nörologla evli olunca
1: hakikaten
0: zor oluyor.
1: Hakikaten o nasıl? Ay, çok beynin zor bütün kıvrımlar her şeyi biliyor.
0: Evet, her şey biliyor. Çok
1: hocam,
0: zeki
1: hocam
0: oluyorlar.
1: Dedi, evet, değil mi?
0: Çok zekiler. 40 tilki 40'ının kuyruğu birbirine değmesin ve değmiyordu. Enteresan bir şey, değmiyor.
1: Ama sen de zekisin. Öyle oluyor.
0: Öyle olsun.
1: Hiç söyletmem laf kızıma.
0: Bu eseri canım yönetmenim Akif'ime de gönderiyorum. Onu da artık evlendirelim istiyoruz. 2026'da onu da aile yapalım istiyoruz.
1: Allah mesut etsin şimdiden.
0: İnşallah. Onun
1: güzel bir şey.
0: Bulalım, bir kısmet bulalım. Akif yönetmenimiz Akif Bey'e.
1: Kriterler ne? Kriterler. Şimdi artık kriterler var ya.
0: SGK'sı var. Maaşlı. Yani artık yani SGK'sı var.
1: Şeyin mi? Yönetmenimiz mi?
0: Yönetmenimiz evet. Bulalım şey inşallah beraber.
1: SSK'sı var. Maaşı var.
0: Tabii.
1: Evi yatık.
0: Motoru var. Evi var. Tamam işte, daha ne olsun yani. Yani
1: doğru vallahi, aslında bize kalsa öyle de.
0: Abla sen bunu kendi yayınında bir ele al, olur mu?
1: Ben tamam. Yönetmenimizi, sevgili yönetmenim, 1 Haziran itibariyle senin yayına başlayacağım.
0: Tamam. O zaman biz şöyle türkülerle devam edelim. Yayını sonra alacak Nur abla. Buyursun efendim Yıldız sevgili Nur. Ertürk'ün yolumuz gurbete düştü diyecek.
1: Gurbete düştü.
0: Ardından kendisiyle bütünleşen eserlerden İlvanlı. Buyurun.
1: Hadi bakalım.

0: Ne müthiş eserler.
1: Ay nasıl güzel eser değil mi?
0: Kesinlikle öyle. Sen de müthiş yorumladın. Ağzına sağlık. Seni şöyle küçük bir soluklandırdıktan hemen sonra veda edeceğiz. Yani zira son bölüme
1: içinden
0: geldik.
1: İçinden geçtik.
0: Değil mi?
1: Orkestra eleman arkadaşlarım için söylüyorum. Vallahi içinden geçtiniz. Cansız. Helal olsun size.
0: Emeğinize sağlık. Emeğinize bir alkış sağlık. Kuzeyden geliyor. Orkestraya. Efendim artık son bölümdeyiz. Buyursunlar.

0: Baktım Kuzey devam etmek istiyor. Ama süremizin sonuna geldik. Şöyle sevgili Nur ablacığım, hemen seni yanıma
1: Ben de ne
0: alıyorum.
1: güzel burada halaya böyle havaya ve halaya girmiştim. Aa, bitti mi?
0: Eteğini tuta tuta
1: Ne
0: geldi.
1: yapayım ya bu böyle?
0: Kıyamadım sana ama çok güzel olmuşsun. Maşallah.
1: Senin
0: Çok
1: güzelsin.
0: teşekkür
1: Benim için
0: ediyorum
1: aşkım.
0: geldiğin
1: Ben
0: için.
1: teşekkür
0: Keyifli bir akşam
1: ediyorum.
0: oldu.
1: Gerçekten çok böyle müziği özlemişim. Oh, okumayı canlı canlı okumayı özlemişim. Böyle değerli üstatlarla tabii ki.

0: keyifli oldu. Tekrar teşekkür ediyorum hepinize.
1: Dostum, yine senin canım. Repertuara hazırlamış olduğun eserle veda edeceğiz. Ben sana eşlik edeceğim.
0: Ay harika.
1: Efendim süper. Bugün. Züreyha'yla sınırsız ezgilerden bu haftalıkta efendim bu kadar. Sevgili Nur Ertürk büyüğümle, ablamla beraberdik. Umarım keyif almışsınız bizlerden. Bizler yine değerli bir konuğumuzla bir sonraki

0: iki dostu ağırlayacağız bugün. Fındık, Buse katılmış geliyorum.
1: Güzel kardeşim, değerli hemşerim.
0: Ender Valkır geliyor efendim.
1: Evet.
2: Yar sevme yar üstüne. Şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, nanay, nanay.
3: Türkü Deryası bu akşam TRT Müzik'te.

0: Görkem!
1: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
2: Heh, tam zamanında.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
1: Ve şimdi de karşınızda Görkem.
0: Böyle görkemli bir törende ziraata yakışır.

Harikasınız her zaman olduğu gibi değerli şefim. Evet efendim, yine yepyeni bir hoş sedayla evlerinize konuk olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sizler için çok keyifli şarkılar hazırladık. Değerli maestro Baki Kemancı ve çok değerli saz sanatçısı arkadaşlarımla yine tabii ki çok çok kıymetli bir konuğumuz var. Bugün çok coşkulu bir program olacak efendim. Ekranları başında bizleri izlemekte olan çok değerli izleyenlerimiz, hepinizi saygılarımızla, sevgilerimizle, en güzel duygularımızla selamlıyoruz efendim. Bizler eşliklerinizi bekliyoruz. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Evet. Konuğumuzu davet etmek istiyorum. Bir hoş sedaya Bülent Sertaç geliyor.

0: Harikasınız.
1: Teşekkür
0: ne güzel
1: ederim,
0: şarkı. Siz de ne güzel yorumluyorsunuz bunu.
1: Ay, teşekkür ederim, sağ olasınız.
0: Şerefler verdiniz. Hoş
1: ben
0: geldiniz.
1: Ben şeref duydum. Çok teşekkür ederim Seda Hanım. Gerçekten programımıza katılmaktan çok büyük keyif aldığımı, onur duyduğumu bilmenizi istiyorum.
0: O onur bize ait efendim, sağ
1: buradan
0: olun.
1: Buradan bizi gören, bizi duyan kim varsa hepsine sağlık, mutluluk, huzur ve bol bereketli günler diliyoruz.
0: Amin inşallah.
1: Vallahi bir hoş Seda'dan size kocaman sevgiler gönderiyoruz inşallah. Ve diliyorum inşallah tüm şarkılarımız onlara hitap eder.
0: Olsun peki. Hemen bir tane daha okur musunuz?
1: Başımla gözümüze.
0: Çok teşekkürler. Bülent Serttaş efendim.

0: Teşekkür ediyorum değerli şefimize ve sevgili orkestramıza.
1: Böyle gayri ihtiyar alkışlıyorum. Vallahi o kadar güzel okudunuz ki. Ağzınıza
0: ederim.
1: Sağlık. Teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık.
0: Sizden de duymak benim için çok kıymetli. Çok teşekkür ediyorum.
1: Sağ olasınız.
0: Efendim, var mı sürprizlerimiz, yeni şarkılarımız, böyle enerjik şarkılarımız?
1: Vallahi inanılmaz iki şarkıyla geliyorum.
0: Harika. Ne
1: bugüne
0: zaman?
1: Kadar,
0: yaza mı?
1: Yaza, biri yazlık, biri kışlık diyemiş.
0: Hep böyle slovları daha evet, kışlık yazlık, gibi düşünürüz
1: yazlık
0: ya.
1: Yazlık şarkımız da hazır ama bir tanesi de çok özel bir şarkı. Zaten adı üstünde. En Özel Kadın diye.
0: Oo.
1: Evet.
0: Sevgili eşinize mi yoksa bu şarkı?
1: Amazing. Amazing bir song. Nereye gittim ya? 3-4 gün, 3-4 son işim hep yurt dışındaydı ya.
0: Alışkanlık kaldı değil
1: alışkanlık
0: mi?
1: Oldu. Vallahi, evet. Çok güzel iki şarkıyla geliyorum. Biri Eller Havaya Teslim Ol. Hareketli. Yaz şarkımız. İkinci de Seval Aral kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. Onun yüreğine sağlık. Biri de eşime olan duygularımı sanki ben söylüyormuşum gibi sen tut. En Kalemi özel al. Kadın diye bir şey yap.
0: Harika.
1: Ama inanılmaz keyif alacaksınız inşallah dinlediğiniz zaman.
0: Ne güzel. Evet. Sevgili eşiniz Selvi Hanım'a da sevgilerimizi gönderiyoruz. Size çok destek olduğunu sürekli dinliyoruz medyadan.
1: Selamlarını da getireyim. Olsun. Eyvallah. Teşekkür ederim. Bunun da selamları
0: evet, biz
1: var.
0: De o zaman heyecanla o şarkıları bekliyoruz. Gerçekten tamam. Sizin enerjinizi, o şarkıları sizden dinlemeyi çok seviyoruz.
1: İnşallah.
0: Yine güzel bir şarkıyla sizden devam edelim. Ne dersiniz?
1: Yıllar utansın diyelim mi hocam?
0: Ah ah ah.

0: Gönülden alkışlıyoruz sizi.
1: Ay teşekkür ederim.
0: Çok güzel bir eser.
1: Vallahi sağ olasınız.
0: Ya ne kadar keskin, ne kadar güzel bir sesiniz var. Hep ya, ilk defa bu kadar yakın ve canlı dinliyorum sizi. Muazzam. Ben bayıldım.
1: İnşallah bir gün beklerim.
0: Çok
1: çalıştığım
0: sevinirim.
1: Bir mekanda da denk gelirseniz mutlu olurum.
0: Çok
1: şeref
0: sevinirim. O şeref
1: ederim.
0: Bana
1: sağ
0: ait
1: olasınız,
0: olur.
1: Sağ olasınız.
0: Evet, ben de bir Türk müziği, bir Yıldırım Gülses şarkısı okumak istiyorum müsaade ederseniz. Şöyle müzikle dolu dolu bir hoş seda bırakalım bu akşam. Ne dersiniz?
1: Çok güzel olur.
0: Teşekkür
1: vallahi.
0: Ediyorum.
1: Hadi buyurun. Teşekkürler.
0: Buyurun lütfen.

0: güller ağlasın. Teşekkür ediyoruz efendim.
1: Bravo, ağzınıza sağlık.
0: Sağ olun efendim.
1: Ya şimdi deseler ki şu şarkıyı çık sahnede oku, inan sözler aklıma gelmez. Ama ya okunduğu zaman ister istemez her cümlesine eşlik ediyorsunuz.
0: Eşlik ediliyor.
1: Sanat müziğinde inanılmaz bir sihir var. İnanılmaz bir böyle
0: peşi sıra gelen aklına
1: tabii.
0: Insanın değil mi?
1: İnsan bir kere dinledi mi herhalde diyor ki tamam bu aklımda kaldı. Muhteşem söylediniz, ağzınıza sağlık.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ne güzel güftelerimiz var değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet tabii.
0: Hele böyle tabii. Keyifli ezgilerle de birleşince.
1: Ara sıra ben de böyle atırıyorum sana.

0: Hani de?
1: Ah ne güzel.
0: Valla.
1: Beraber dokur muyuz? Ne
0: Hüzzam
1: güzel olur.
0: yapıyorum ara sıra.
1: Ah çok severiz hüzzamı.
0: Evet.
1: Böyle bir tane doğaçlama bir hüzzam çıkar mı acaba?
0: Hı?
1: Çıkar mı bir hüzzam
0: Vallahi
1: şöyle?
0: bilmiyorum hocam. Pişman olur da bir
1: Bir
0: gün.
1: hüzzam şöyle minicik duyursak. Sevgili şefim.

0: ya. O, bu neydi ya? Vallahi.
1: Bence de bu neydi?
0: Bu neydi?
1: Nasıl bir oktav aldınız öyle? Helal Hayır, olsun.
0: Daha şeyden alacaktım da dedim ya bir pot kırım yalım çünkü.
1: Sizi gönülden gerçekten tebrik ediyorum. Oo,
0: sağ olasınız. İnanılmaz keyif alıyorum şu
1: ne
0: anda.
1: Güzel.
0: Vallahi billahi.
1: Biz de aynı şekilde.
0: Ya nereden içimden geldi? Nasıl aklıma geldi?
1: Çok güzeldi.
0: Ay vallahi.
1: Efendim Bülent Serttaş'ı ben ilk defa Türk sanat müziği ve hüzzam makamı biliyorsunuz bizim zor makamlarımızdan da bir tanesidir.
0: Evet.
1: Gönülden tebrik ediyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Vallahi
1: sesinize
0: çok teşekkür
1: sağ
0: ederim. Hocalarım da burada. Onlara da söyleyeceğim. Not alsınlar artık yavaş yavaş. Biraz vallahi
1: biraz
0: böyle sanat müziği de ekleyelim artık. Vallahi
1: repertuarımıza. Yine bir eser dinlemek istiyoruz sizden.
0: Başımla gözümüzle. Biraz hareketlenelim.
1: Hadi lütfen.
0: Vallahi,
1: buyurun.
0: Hadi.
1: Buyurun.

0: helal olsun. Harika. Eyvallah.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu, bu ses genler aileden mi sizin böyle?
1: Ben tekim ailede.
0: Tek misiniz?
1: Evet, ailede tek sesi güzel olan benim, evin en küçüğüyüm. Allah vergisi.
0: Gerçekten diyorum. Allah vergisi ama evet. Muhteşem bir ses aralığınız var.
1: Sağ
0: yani
1: olasınız.
0: Sizden bir opera sanatçısı da olurmuş sanki. Okuyor musunuz aryalar falan arada?
1: Yok, onu denemedim.
0: Öyle mi?
1: Onu denemedim ama mikrofonsuz okuduğum aşikar. Evet, tabii. Yani bayağı...
0: Çok kıymetli bir özellik bu.
1: 12 metre traslara çıktım. Oradan tabii mikrofonsuz okudum. Ama en son artık eşim yemin ettirdi bana. Dedi ki ne olursun yapma, Allah korusun.
0: tabii.
1: Elin kayar, ayağın kayar, Allah korusun dedi. 3 tane yavrun var. Onun için
0: biz
1: artık.
0: Biz sizi dinlemek istiyoruz. Uzun
1: teşekkür
0: yıllar
1: ederim,
0: efendim.
1: Teşekkür ederim, sağ olasınız.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ben de güzel bir eser seslendirmek istiyorum. Keyifle. Müsaadenizle.
1: Keyifle efendim.
0: Evet, biraz hareketli bir şarkıyla geliyoruz. Benim gözüm sende.

0: Harika. Muhteşem bir
1: bu doğaçlama oldu. Finalimiz doğaçlama oldu. Baki hocam.
0: Çok eğlendik. Bahçe
1: Kemancı.
0: Gerçekten
1: çok çok teşekkür ediyorum.
0: Tam bize göre
1: orkestra
0: oldu bu şarkı.
1: Valla tam bize göre oldu.
0: Çok güzel oldu.
1: Oynamayı severim dedim.
0: Hadi bir nakarat öğretin bize. Hayatımı yaşıyorum kafama göre. Aman Allah bu alemi çok sevdim tam bana göre.
1: Hayatımı yaşıyorum kafama göre. Aman Allah bu alemi çok sevdim tam bana göre.

0: tipi, bana derler çeşmede adamın tipi, bana derler çeşmede adamın tipi.
1: Gerçekten wow.
2: Estağfurullah.
1: Efendim, biz çok teşekkür ediyoruz. Biz size doyamadık. Gerçekten doyamadık.
2: Bitti demeyin sakın.
1: Ya işte böyle çabucak geçiyor efendim. Bize süreler yetmiyor böyle keyifli, harika konuklarımız olunca. Bir hoş sedaya katkılarınızdan dolayı, güzel sesinizle, güzel kişiliğinizle, harika şarkılarınızla renk verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Bülent Bey.
2: İnanın başta da söylediğim gibi onur duydum, gurur duydum. Burada olmaktan, aranızda olmaktan çok bir keyif ve gurur duyduğumu bilmenizi istiyorum.
1: Var olun.
2: Çok çok teşekkür ediyorum. Muhteşem ağırladınız bizi.
1: Ah,
2: o TRT'nin saygısı, sevgisi, ilgisi, alakası hiçbir zaman bitmiyor biliyor musunuz?
1: Böyle vallahi düşünmeniz bile bizi çok
2: billahi
1: mutlu
2: bitmiyor
1: etti.
2: Çok teşekkürler.
1: Teşekkür ediyoruz.
2: Teşekkürler,
1: bizim bütün konuklarımız çok çok kıymetli. Hepsi sizin gibi mutlu ayrılıyorlar. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor tabii ki.
2: Ne mutlu, ne mutlu. Başta söyledim, bitti mi program?
1: Evet, yani şimdi beraber bir kapanış şarkısı
2: tamam,
1: okuyacağız.
2: Tamam, o zaman bir veda. Başta da söylediğim gibi bizi izleyen, bizi duyan, bizi gören kim varsa onlara önce sağlık, mutluluk, huzur
1: amin
2: ve bol bereketli günler diliyorum. Saygılarımı sunuyorum. Bir host Seda'dan size böyle hürmetlerimi iletiyorum. Seda Hanım'la beraber
1: teşekkür
2: çok çok teşekkür ediyorum.
1: Efendim.
2: Baki Kemancı ve Orkestrası'na çok çok,
1: çok
2: teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun.
2: Sağ olun, var olun.
1: Sizler
2: İyi ki varsınız.
1: Sizler de var olun efendim.
2: Saygılar diliyorum.
1: Çok mersi. Haftaya aynı gün aynı saatte görüşmek üzere. Esen kalın, hoşça kalın efendim.

0: Görkem!
1: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
2: Heh, tam zamanında.

0: her yere taşıdım. Jest oldu, pankartın jest oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
2: Ve şimdi de karşınızda Görkem Seyit.
1: Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.
0: Ziraate gelenler yaşadı. Jestini her yere taşıdı. Mest oldu. Pankartın jest oldu.
1: En çok jest yapan kart. Jest kart.

zalim sanıyor kendini. Yaz ulan Kamil yazanlığını. Nasıl anlamadın sen bu oyunu ya? Dur bakayım. Kafan da büyük aslında.

0: bulamadım.
1: Herkese merhabalar. Irmak Teyze ile Dünden Bugün'ün programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok sevdiğim bir grup konuğum, sevgili Kafadar.
0: Ne olur,
2: ne olur,
0: ne olur,
2: ne olur,
0: ne olur dön bana.
3: Diyorlar ki abi biz sizi arabesk bir grup olarak biliyorduk. Evet, yıllardan beri o albümlerini de çalıyoruz zaten. Ama biz bambaşka bir şey dinledik. Evet, yapmak istediğimiz de zaten bu.

ağaçlar yol vermeden kimsesiz. Ne yazık ki gittin dağıldı bu yuva. Gittin yalvardım Tanrı'ya, ne olur Tanrım olur.

0: iki dostu ağırlayacağız bugün. Fındık Buse katılmış geliyorum.
1: Güzel kardeşim, değerli hemşerim.
0: Ender Valkır geliyor efendim.
1: Evet.
2: Yar sevme yar üstüne. Şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, nanay, nanay.
3: Türkü Deryası bu akşam TRT Müzik'te.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok ilginç bir müzik grubunu ağırlıyorum. Hakki Brothers.

0: Serkan'cığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Sizler de hoş geldiniz.
1: Hoş
0: Alan,
1: bulduk.
0: Simo. Çok ilginç, çok yaratıcı bir müzik oldu. Biz de programımızda, normalde Virtüözde programında vokal olan grupları normalde konsept gereği ağırlamıyoruz. Ama sizin yapmış olduğunuz çok özel bir proje. Simo'nun sesi bir enstrüman gibi bir efektif yer alıyor. Alan öyle, sen öyle. Çok değişik bir şey. Bu fikir nasıl oluştu? Bir de üçünüz kardeşsiniz. Bu fikir daha önceden var mıydı? Bir hayaliniz miydi? Nasıl oluştu? Ne zaman kuruldu? Haki Brothers.
1: Evet Muhammedciğim, öncelikle çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığın için. Şöyle aslında yani müzik doğal bir gelişim. Yani üç kardeşin arasındaki o sohbetler, o günlük yaşam, günlük hayatın yansıtması bu. Ne zamandan başladı inan belli bir tarihi yok. Çünkü biz hepimiz böyle bir arada olduğumuz zaman evde olursa ya da stüdyoda olursa bir bakıyoruz herkes enstrümanın başına bir şeyler deniyoruz. Şimdi biz mi yaptık bunu? Çok büyük bir kelime, ağır bir kelime. Biz aslında şöyle elektronik müzik canlı enstrümanlarla beraber bir araya getirdiğimiz bir konsept. Ne kadar biliyorsun kolay iş değil çünkü elektronik müziğin o
0: Tabii.
1: enerjisi falan canlı enstrümanların o enerjiyi o baskı içinde kaybolabiliyor. Biz oldukça enstrümanların sesleri, vokal sesleri bizdeki canlı enstrümanların kayıp olmaması şartıyla o müzikleri sunmaya çalışıyoruz. Yani günlük hayatımızı yaşıyoruz. Böyle şey değil. Aslında müziğimiz tamamen onu yansıtması. O yüzden bu deneyim öyle oluyor. Üç kardeşin arasındaki diyalog gibi.
0: Bir de yanlış anlamadıysam siz anlık bir düzenleme yapıyorsunuz. Aynı anda
1: Doğrudur, evet.
0: çalıyorsunuz. Mesela aynı eseri bir daha çaldığınız zaman başka bir aranje olmuş oluyor aslında. Belli bir
1: Aynen öyle.
0: çerçevenin haricinde başka aranje oluyor. Mesela ben dinlerken şunu hissettim açıkçası. Bir seyahatteymişim gibi, bir yolculuktaymışım gibi. Ve hani böyle bir tren yolculuğuna binersin. Gider ve sürekli gittiğin zaman da sürekli manzara değişir, başka şeyler yaşarsın. Bu öyle bir şeydi. Çok ilginç bir deneyim aslında. Ve ayrıca bu konsepte bir kulaklık konsepti var. Bu konsepte dahil olan bir şey mi yoksa sadece birbirinizi duymak için olan bir şey mi? Tabii ki birbirinizi duymak için yapıyorsunuz ama bir özelliği de varmış gibi geliyor bana.
1: Aslında evet yani bu kulaklık mevzusu yani stüdyodan gelen bir şey. Üçümüz sürekli dediğim gibi

0: En çok zamanımızı stüdyo geçirdiğimiz için biz hep kulaklıklarla çalışıyoruz. O ses kalitenin en güzel şeklinde kaybı yaşamadan o kulaklıklarla yaşıyoruz. Ve müziğimizi o şekilde yapıyoruz. Dediğin gibi yolculuk meselesine gelsek kesinlikle öyle. Çünkü bizim zaten geldiğimiz ülkeden buraya kadar yolculuğu yansıtması, hikayeleri, günlükleri aslında her şey içinde var bu müziğin içinde. O yüzden hani oldukça dediğim gibi biz bir konuyu konuşuyormuş gibi müziğimizi de öyle
1: Evet,
0: yapıyoruz. O
1: evet.
0: yüzden pek de böyle düzenleme canlı olması da büyük bir avantaj bizim için. Çünkü o anlık yaşama belki tekrar yaparsak aynısı olmayabilir. Elektronik müziğin özelliği de bu aslında. Live looping yapması bizim için bir avantaj. Çünkü herkesin iki tane enstrüman çalabilmesi, bir yandan piyanoyu tekrarlayıp klarnete geçiyorum. Aynı zamanda klarnetin bazı notaları kaydederek piyano üzerinde ya da keyboard'un üzerinde geçiyorum. Bir sesler çalıyorum. Keza Simo için, keza Alan için.
1: Evet.
0: Herkesin böyle bir şeyi var, bir çalışma masası var. O çalışma masası, üç çalışma masası bir araya gelince böyle bir sound ortaya çıkıyor ve
1: Çok güzel bir şey olmuş. Ben şahsen
0: çok
1: çok beğendim.
0: teşekkür
1: Eminim ki
0: ederim.
1: çok
0: Teşekkür
1: zaten
0: ederim.
1: beğeniyorlardır. Hazır sizi bulmuşken zaten hep berabersiniz. Sürekli sizi birinizi bulmuşken birinizi bulmuş gibi olacağız.
0: Evet öyle.
1: Hazır bulmuşken bir parça daha dinlemek isteriz. Ne dinliyoruz?
0: Olur. Yolculuğu deyince bir aklımıza büyük üstad Neşet Ertaş'ın parçası, şarkısı geldi.
1: Evet, çok güzel bir eser
0: Onu çalalım
1: gerçekten.
0: mı arkadaşlar? Neredesin sen
1: Neredesin
0: çalıyor.
1: çok
0: Sen
1: güzel. Çok güzel
0: şarkıda
1: şarkı.
0: olmalı.
1: Çok da güzel bir anı olur. Hatırayı anmış oluruz.
0: Aynen.
1: Buyurun. Büyük heyecanla,
0: Haydi
1: büyük bir
0: bakalım.
1: zevkle dinliyoruz.

0: Ellerinize sağlık, emeklerinize sağlık, duygunuza
1: Teşekkürler.
0: sağlık.
1: Sağ ol.
0: Harika, çok güzel. Simo, çok güzel bir sesin var
1: Çok teşekkür
0: gerçekten.
1: ederim. Çok sağ ol.
0: Enstrüman gibi. Zaten ses bir enstrümandır ama yani senin gerçekten bir enstrüman gibi.
1: Teşekkür ederim. İyi ki varsın.
0: Sesine sağlık. Alan, duygun harika. Çok
1: Teşekkür
0: tebrik
1: ederim.
0: ediyorum.
1: Çok sağ ol.
0: Serkan'cığım, senin nefesine sağlık. Bu projenin içinde bir kültürel şeyler hissediyorum aynı zamanda. Etnik tarz hissediyorum. Zaten bir kültürel de bir durumunuz var. Siz yapmış olduğunuz konserlerde, projelerde bunları hep bir sentez içinde aslında bulunduruyorsunuz. Hani senin bildiğim kadarıyla yaptığın müzik tarzında hem kendi kültürünü, hem Türk kültürünü, hem Avrupa kültürünü bir araya getirip bir sentez diyorsun sen bunu. Bunun hakkında nasıl başarıyorsun bunu?
1: Yani Muhammedciğim, şimdi bu müziği hakikaten yaşamak lazım. Yani müzik bir hayat gibi, o günleri yaşadığında tamamen içten gelen bir şey oluyor. Dediğin gibi yani ben Avrupa'da olsa, Amerika'da olsa bir maceralarım oldu. Keza kardeşlerim için de aynı şey. Bu kültür karışımı aslında güzel bir tarafı var. Bir identity crisis, bir kimlik problemi yaşıyormuş gibi, ama aynı zamanda bir zenginlik aslında baktığın zaman. O yüzden birkaç dilde şarkıları, sözleri, şiirleri ekliyoruz müziğe. Biz bunu hakikaten yaşayarak yapıyoruz. İçimizden yaşadığımız o kültürleri yansıtmaya çalışıyoruz. Güzel oluyorsa ne mutlu
0: Çok
1: bize.
0: güzel oluyor. Çok çok güzel yakıştırıyorsunuz.
1: Çok teşekkür.
0: Bir de sizin In The Studio diye bir projeniz var. Buna ben de yer aldım. Çok etkileyici bir proje, ilginç bir proje. Bundan biraz bahsetmeni isterim.
1: In The Studio Project Türkiye'nin ilk stüdyo konsepti gerçekleştirdik. Aslında kulaklık oradan
0: İlk
1: geliyor.
0: oradan
1: Biz
0: çıktı, değil mi?
1: evet, biz orada hem müzisyenler kulaklıklarla hem seyirciyle birlikte o anı en kaliteli ses deneyimi sağlıyoruz. Çok güzel bir proje. O bizim için hakikaten Hucky Brothers'ın bir kimliğinin bir parçası o proje. Aynı zamanda çeşitli çeşitli değerli müzisyenler ağırladık. Siz de onlardan bir tanesisiniz. Çok güzel bir
0: Teşekkür ederim.
1: müzik yaptık, meşk yaptık. Harika oldu. In The Studio aslında oradan o kulaklık ses deneyimi oradan geliyor ve biz dediğim gibi orada daha çok konser tadında küçük bir canlı oturumlar yapıyoruz.
0: Çok keyifli proje.
1: Şu an önümüzdeki günlerde biraz o konsepti biraz dışarıya doğru bir hedefimiz var. Bir albüm çalışması nihayet yapalım mı albüm Evet.
0: arkadaşı
1: Şey
0: yakalandı.
1: olacak. Out of studio. Değil
0: Aynen.
1: mi? Stüdyonun uzakta bir şey deneyim sağlayacağız. Ne kadar kolay bilmiyorum. Biliyorsunuz dışarıda çok
0: Evet.
1: zor bir şartlar oluyor, ama inşallah o da güzel bir
0: Siz üç
1: deneyim olur.
0: kardeş ya da üç müzisyen, üç sanatçı çok başarılısınız. Enerjiniz zaten harika. Hepinizi de bireysel tanıyorum. Karakterleriniz de çok güzel. İnsan olarak da çok iyisiniz. O yüzden yapacağınız işler her zaman başarılı zaten. Yani iyi bir yüreğe sahip olan bir insanın hiçbir zaman başarısız bir şeye sahip olacağını sanmıyorum. O yüzden yapacağınız bütün projelerde başarı, şans dilemiyorum size. Çünkü zaten şansın ve başarının size ihtiyacı var
1: Çok
0: bence.
1: teşekkür ederim.
0: Sizler
1: Teşekkür
0: gerçekten
1: ederim.
0: çok değerlisiniz.

0: Çok
1: Hem ülkemiz
0: teşekkürler
1: için de
0: canım.
1: çok değerlisiniz. Çünkü çok başarılı ve ülkemizin yararına, gerçekten ülkenin yararına, dünyanın yararına birçok güzel projelerde bulunuyorsunuz. Eksik olmayın.
0: Çok
1: Her zaman
0: teşekkür ederiz.
1: daim olun. Geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum.
0: Biz
1: Çok
0: teşekkür
1: mutlu
0: ediyoruz.
1: oldum.
0: Biz teşekkür
1: Biz
0: ederiz.
1: Virtüosite programı çok farklı bir konsept oldu. Ben çok mutlu oldum program adına. İzleyenler adına eminim ki onlar da çok sevmişlerdir. Ama
0: Final.
1: finalde beraber çalıyoruz. Ama
0: Evet.
1: ben nasıl çalacağım bilmiyorum. Ben de bir kulaklık takıyorum şimdi.
0: Kulaklık şart.
1: Harika.
0: Artık
1: O zaman
0: ondan sonra.
1: şimdi
0: Evet.
1: deneyelim.
0: Olur.
1: Buyurun.
0: Haydi bakalım.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
1: 27 Haziran 3 Temmuz arasında Bim'de efsane baldo pirinç 83 lira 50 kuruş yerine 76 lira 50 kuruş. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. Bim, bim.
0: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: Efendim, TRT Müzik ekranlarından gönül dolusu selamlar, sevgiler. Sazın, sözün, gönlün ustası Erol Parlak Hocam'la birlikte sizlerin kalbinden, bizlerin kalbine, yüreklerden akan o gürül gürül güzel türkülerimizle yüreklerinize, evlerinize misafir olmaya geldik. Aşk Özünden programımız başlıyor hocam. Nasılsınız?
1: Evet, sevgili Deniz, öncelikle sesine, nefesine, gönlüne sağlık bu güzel icra için. Yine TRT Müzik izleyicilerinin, kıymetli izleyicilerimizin gönül kapılarını aralamak üzere biz de gönlümüzde birikenleri onlarla paylaşmak üzere karşılarındayız. Bugün de onlar için çok kıymetli, birbirinden güzel eserler hazırladık. Deyişlerimiz var, nefesler var, türküler var, oyun ezgileri var. Hepsi birbirinden güzel.
0: Gönlümüz coşkun, kalbimiz dopdolu hocam. Sırada Aşık Mücrimi'den bir türkü söyleyeceksiniz.
1: Evet.
0: Derdi bana veren yardır, merhem edip saran da yine o, diyor Aşık evet. Mücrimi.
1: Sevgili Deniz, programımızın bence kıymetli taraflarından bir tanesi de böyle bu türkülerin arka planındaki üretken insanları, o yürek atan yürekleri, emekleri, çabaları biraz böyle dile getirmek. Aşık Mücrimi deyişlerini çokça dinliyoruz, çokça
0: evet,
1: çalıp söylüyoruz.
0: Aşık
1: ama Aşık Mücrimi hakkında pek bir fikrimiz yok. En azından biz burada küçük bilgiler aktararak dinlediğimiz eserin kaynakları hakkında da fikir vermiş olabiliriz. Aşık Mücrimi benim edindiğim bilgilere göre 1882 yılında Malatya Doğanşehir'in Karaterzi'de doğmuş. Asıl adı Mehmet Özbozok ve mutasavvıf bir halk ozanı, halk arasında Çolak Dede lakabıyla da biliniyor. 1970 yılında Gaziantep'in Nurdağı Sakça Gözü'nde vefat ediyor. Kendisine has bir söyleyiş tarzı var. Şiir tarzı da kendisine has. Ürettiği eserler çokça ve halkımızın diline, gönlüne yer etmiş. İşte biz bugün de programımızda bundan bir tanesini seslendireceğiz. Gel tabip sorma derdimi.
0: Sevgi, saygı, özlemle, rahmetle anıyoruz. Aşık
1: Mücrimi.
0: Mücrimi'yi. Sen hocam buyurun.

0: Ah hocam, yüreğinize sağlık. Aşk öyle bir derttir ki
1: Evet.
0: ne hekim anlar ne de ilacı vardır.
1: Aşık Mücrimiye rahmet olsun.
0: Rahmet
1: Ne
0: olsun.
1: güzel söylemiş. Biz de paylaştık
0: Ne
1: bugün.
0: güzel paylaştınız hocam.
1: Sağ olsun.
0: Sevdanın izinde yürümeye devam ediyoruz. Ben de bir
1: Evet.
0: Sivas Divriği türküsü okuyacağım. Hüseyin Özkan'dan. Sevip de kavuşamayanların türküsü. Hem sevdalısına, sevdiğine hayranlığını dile getiriyor. Hem de böyle bir sitem ediyor.
1: Evet.
0: Male male diyeceğiz. Haydi
1: Peki.
0: bakalım.

0: Sesine, diline, gönlüne sağlık
1: Çok teşekkür
0: Deniz. Ne
1: ederim
0: güzel
1: hocam.
0: oldu.
1: Hocam sağ olun.
0: Sağ olsun
1: Bazı
0: arkadaşlarımız.
1: sevdalar vardır. Dokunamazsın, sarılamazsın ama içinde bir türkü olur. Yıllar yılı
0: Evet.
1: akar gider işte
0: Bu da öyle
1: böyle.
0: güzel bir türkü. Arkadaşlarımızın da eline emeklerine sağlık hepsinin.
1: Evet, hepsine
0: Çok
1: çok
0: güzel
1: teşekkür
0: oldu.
1: ediyoruz. Hocam, müsaade ederseniz ben yine sizin yazmış olduğunuz bir şiiri okumak istiyorum. Çok
0: Elbette.
1: hepsi çok güzel, birbirinden güzeldi. Ben bir tanesini çok sevdim şöyle. Evet, türküler dolusu şiirinizi okumak istiyorum ama işte biraz gözlerle ilgili problem var. Aslında yaşım 39 varım, 40 yokum ama
0: Evet.
1: gözlerde birazcık böyle bir sıkıntı oldu hocam. Evet, müsaadenizle. Bir fon alabilir miyim arkadaşlar? Türküler dolusu. Türküler söyleriz nice bin yıldır. Söyler gideriz türküler dolusu. Gönlümüzü insanlığın yoluna bağlar gideriz türküler dolusu. Aşkın dili türkülerin özünde, gizlenmiştir manasında, sözünde. Yunus gibi deryaların izinde çağlar gideriz türküler dolusu. Türkülerde bin bir çeşit varlık var. Beraberlik, düzenlik var, dirlik var. Kardeşlik var, eşitlik var, birlik var. Sağlar gideriz türküler dolusu. Pervaneyim, türkü ekmeğim, aşım. Hem canım cananım, hem can yoldaşım. Yüreğimde sızım, gözümde yaşım. Ağlar giderim türküler dolusu. Hocam yüreğinize sağlık.
0: Senin de diline sağlık.
1: Teşekkür ederim. Sürçülisan ettiysem affola.
0: Estağfurullah. Yok, ne demek?
1: Evet. Sırada yine sözü müziği size ait olan bir eser var. Yaralı Dağlar.
0: Evet.
1: Can bunun bir hikayesi var mı? Bir anısı?
0: Ya hikaye hepimizin hikayesi. Yani hepimiz bu toprakların çocuklarıyız. Aynı şeyleri yaşıyoruz. Hepimiz aynı noktadayız.
1: Evet.
0: Aşağı yukarı başımıza gelenler de bir sevdalarımız da benzer ifadede. Orada da bir sevda ayrılık türküsü bu. Zamanında yazmıştım öyle. Sonradan havalandırdık.
1: Ne güzel.
0: Bir
1: O
0: esere
1: zaman
0: dönüştü.
1: o güzel sesinizden
0: Eksik
1: dinleyeyim.
0: olma. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Şu diğer sazımı almak durumundayım. Üslup olarak onu
1: Bu
0: buna
1: divan
0: yakışıyor.
1: bağlama değil mi hocam?
0: Divan altı diyoruz. Tam divan da değil.

0: Nefesinize sağlık, sesinize sağlık hocam. Yaralı
1: Eyvallah.
0: gönüllere şifa, sessiz
1: Eyvallah.
0: dağlara nefes oldunuz.
1: Eyvallah.
0: Efendim, Aşk Gözünden programındasınız. Sevdanın izinde yürümeye devam ediyoruz. Şimdi sırada Nurettin Rençber'e ait sözü müziği. Bir dileğim var senden. Haydi bakalım, sevdanın yüküne ortak olun. Beraber söyleyelim.

0: Sesine, diline, gönlüne sağlık Deniz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ne kadar
1: ederim
0: güzel bir eser.
1: Çok, çok güzel değil mi? Hoş, çok, söz müzik, evet, çok Nurettin Rençber. Ben de duyar duymaz sevdalandım bu Türkiye'ye.
0: Evet,
1: şu diyor ya, sevenleri ayıran mar. Orada var diyor birçoğu. Ona da bir açıklık getirmek istiyorum. Mar eski dilde
0: yılan,
1: yılan demek. Evet. Şimdi sırada Afyon Emirdağ.
0: Evet.
1: Türkümüz var hocam. Ali Ercan, Fakı Eder.
0: Fakı Eder.
1: Ede Er.
0: Evet.
1: Ay, çok özür diliyorum. Evet. Bunlar önemli. Emirdağ'a gideceğiz. Sizin
0: bu
1: sesinizden
0: türkü,
1: dinleyeceğiz. Buyurun hocam.
0: Hem birkaç şeyi var, varyantı var. Bir tanesi işte bu meşeler güvermiş olan. Bir tanesi de bu Emirdağ birbirine olalı. Bunun iki varyantı var. Bir tanesi de Ali Ercan Usta'nın okuduğu, onun yorumuyla olan gelen. Ben Belçika'ya gittiğimde orada Fakı Eder Usta'yla da tanıştık. İkinci dörtlüğünü orada edinmiştim kendisinden. Çok da güzel bir dörtlük olarak türkünün içerisinde yer aldı. Onu seslendireyim ben.
1: Lütfen, müsaadenizle. Buyurun hocam, lütfen.
0: Birlikte çalar mıyız arkadaşlar?

0: Yüreğinize sağlık hocam. Sevenler
1: Şey kadın.
0: kavuşsun, yollar açılsın, gelinlerin burnu büyümesin.
1: Evet.
0: Hocam biraz hareketlenelim mi?
1: Evet, ne
0: Şöyle
1: güzel. İyi,
0: Trakya'ya
1: olur.
0: doğru gidelim.
1: İyi olur, evet.
0: Eyüp Can Sezer kaynak. Evet, hadi şimdi Meriç'in azgın sularında kaybolalım hep beraber. Babuba.

0: Sesine, diline, gönlüne sağlık. Sevgili Deniz, ne güzel oldu. Arkadaşlarımızın eline sağlık.
1: Eyvallah hocam.
0: Sevgili
1: Teşekkür
0: Buğra
1: ederim.
0: Solo için teşekkürler. Ve Hüseyin Özdoğan, emeklerinize sağlık.
1: Hocam, eğer müsaade ederseniz ben bir şiir daha okumak istiyorum.
0: Evet,
1: Aşık Sıtkı
0: elbette.
1: Eminoğlu'ndan. Çok
0: Evet.
1: güzel bir şiir. Sizden bir fon rica edeceğim.

0: Tabip neşter vurma gönül yarama. Kapat üzerini, sar gizli kalsın. Zahmet edip boşa ilaç arama. Fark eden olmasın, dur gizli kalsın. Yaradanım hoş yaratmış cismini. Gönlümün köşküne astım resmini. Sayıkladım durdum yarın ismini. Allah'ın seversen sil gizli kalsın. Sevdiğimi söyle, durma koş götür. Mektup yazamadım, zarfı boş götür. Gözlerimden birkaç damla yaş götür. Götür sevdiğime, ver gizli kalsın. Sevdasını çektim, çile demedim. Bülbüle demedim, güle demedim. Kalbimde sakladım, ele demedim. Bırak gönlümdeki, yar gizli kalsın. Eminoğlu sevda yaşattım serde. Can dayanmaz, aşk denilen bu derde. Senden sorar ise mezarı nerede? Onu da söyleme, yer gizli kalsın.
1: Evet, senin diline gönlüne sağlık. Aşık Sıtkı Eminoğlu'nun da ruhuna sağlık. Bu ne kadar güzel diceler bizlere armağan etmiş. Var olsun.
0: Var olsun. Şimdi sırada bir garip bülbülün hikayesi var. Ova garibi. Giresun'a gideceğiz. Kaynak Mehmet Üstün, Halim Giresunoğlu.
1: Giresunluoğlu.
0: Giresunluoğlu. Evet. Derleyen TRT.
1: Evet.
0: Bana bozlak gibi geliyor bu eser hocam.
1: Değil. Orada var yani, zaten Giresun aslında böyle kemençe ağırlıklı gibi durur ama Giresun'da

0: Sas kültürü de çok yüksektir. Doğal olarak Sas kültürünün içerisinde benzeşen bu Türkmen karakterli ezgiler var. Fakat bu eser çok hani nadide bir inci tanesi gibi. Bir ikincisi yok bunun.
1: Evet, Giresun, yani sanki Giresun değilmiş gibi geldi bana
0: Çok
1: genelde bu Karadeniz türküleri.
0: bir tek başına böyle münhasır çok güzel bir eser. Zamanında ustalar bize bırakmışlar. Biz de
1: Neyi
0: yorumlamaya
1: etmişler?
0: çalışıyoruz.
1: O zaman o güzel sesinizden dinleyelim hocam.
0: Teşekkürler, sağ olasın. Arkadaşlar birlikte seslendirelim dilerseniz.

0: Eyvallah hocam, ne güzel söylediniz.
1: Sıkılma, teşekkür ederim.
0: Yüreğimizin sustuklarını türküler dillendiriyor. İyi ki türkülerimiz var.
1: Evet.
0: Aşk Gözünden programındayız. Sevda izinde yürüyoruz. Şimdi İstanbul türküsü okumak istiyorum sırada.
1: Evet.
0: İstanbul, Nuri Halil Poyraz kaynak, derleyen Muzaffer Sarı Sözen.
1: Evet.
0: Sendeki kaşlar bende de olaydı.

0: Evet, dizine sağlık. Kendine
1: Teşekkür
0: sağlık
1: ederim
0: arkadaşlar.
1: hocam.
0: Elinize sağlık. Ne kadar güzel, dinamik,
1: Dinamik,
0: hoş,
1: hareketli bir eser
0: güzel bir eser oldu,
1: hakikaten.
0: evet.
1: Sırada yine sizin o muhteşem eserlerinizden biri var ve çok güzel mesajlar veriyor. İnsan olmanın özü aslında sevgi, saygı, hoşgörü efendim. Söz müzik Erol Parlak.
0: Evet. Ya söz müzik bizim gibi diyoruz ama aslında bunlar bizim ortak kültürümüz. Yani Anadolu irfanının işte temeline oturduğu üç tane düstur: sevgi, saygı, hoşgörü. Bunların farklı dillerde farklı ifadeleri var. Biz de böyle ifade etmeye çalıştık. Bunu arkadaşlarımızla birlikte seslendirelim olmasa.
1: Lütfen hocam.
0: Tamam.

0: Yüreğinize sağlık
1: Tamam,
0: hocam.
1: teşekkür
0: Ne
1: ederim.
0: güzel. Sevgiyle bakabilmek, saygıyla yaklaşabilmek,
1: Hoşgörü
0: hoşgörüyle.
1: duyabilmek, evet.
0: Evet, bunlar çok önemli şeyler. Bunun üçü oldu mu türküler de bitmez, dostluk da bitmez.
1: Evet.
0: Hocam, şimdi beraber okuyabileceğimiz bir eser var sırada. Tekrar, Nalın Dilber. Evet, sözler Karacaoğlan, müzik Musa
1: Musa
0: Eroğlu.
1: Eroğlu ustamızın. Ben eşlik edeyim mi sana?
0: Ben size eşlik edeyim hocam, siz
1: Estağfurullah.
0: okuyun.

0: Ne güzel oldu, değil
1: Vallahi
0: mi?
1: çok güzel
0: Arkadaşlar
1: oldu
0: ellerine
1: hocam.
0: sağlık sizlerinde. Ne güzel bir
1: Çok
0: paylaşım
1: güzel
0: oldu.
1: oldu vallahi. Benim çok sevdiğim bir eser zaten.
0: Karacaoğlan'a rahmetler olsun. Musa Eroğlu hocamıza da buradan sevgilerimizi, saygılarımızı
1: Evet.
0: iletiyoruz.
1: Hocam programımızın sonuna geldik. Söyleyecekleriniz varsa buyurun lütfen.
0: Evet, umarım gönüllere dokunmuşuzdur. Gönüllere bir nebze olsun, bir ferahlık, güzellik aktarabilmişizdir. Ne mutlu bize o halde. Ben sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Bir başka programda buluşmak dileğiyle diyorum.
1: Ben de aynı şekilde her şey gönlünüzce olsun dostlar. Bir sonraki programda sağlıkla, sevgiyle, aşkla tekrar buluşmak dileğiyle. Şimdi Diyarbakır'a gideceğiz. Celal Güzel Ses'ten Karanfil Eker Misin? Canan'ın türküsünü söyleyeceğiz. Buyurun hocam.

0: shot the sniper in the door. Shot the sniper shoesun. Çok iyi. Bu hepsini aktarın ayrıcaz.
1: Kestik.
2: Tekrar dön şak.
3: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
4: Heh, tam zamanında.

0: taşı doldu. Jest oldu. Bankkartın jest oldu.
1: Bankkart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
2: Ve şimdi de karşınızda Görkem.
1: Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz. Ümitli Şarkılar'da bu hafta çok tatlı, çok sevdiğim bir arkadaşım ve müthiş bir yorumcu. Tabii ki sözlerle bestekarlı da var. Hoş geldin Betül'cüğüm, hoş geldin Betül Demir'i bugün konumuz.
1: Oy canım benim, yani çok mutluyum. Bir kere çok büyük hayranlık duyduğum bir yorumcunun, bir müzik insanının programında olmak benim için çok onur verici, onu söyleyeyim baştan. Hayatımızda Sarı Ev'deki karşılaşmamızla birlikte... güzel, benim mesela kariyerime çok güzel bir dokunuşun vardır. Ondan bahsederiz birazdan. Ve en büyük dokunuşlarından biri orada Emirhan Cengiz'i.
0: Canım benim ya. Ya nihayet böyle bir şey çok güzel bir vesile oldu bize de. Arkadaşlarımı görüyorum burada, güzel güzel şarkılar söylüyoruz. Tabii ki o dönemde hatırlıyorum, Yeter diye bir şarkım vardı, ona back vokal yapmıştın,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, back vokal mi? Herkesin hala sorduğu Ümit Sayın'ın oradaki o en başında yaptığı muhteşem solosu ve sonrasında.
0: Öyle mi diyorsun ya? Ben dinledim yani. Sonrasında çok benim de hoşuma gitti. Çok güzel
1: o
0: bir iş yapmışız.
1: O kadar yaptıklarını unutuyorsun ki Ümit, ne yapacağız?
0: Ya çok güzel.
1: Yani ümitli şarkılar her yerde var. Yani benim albümümde de var. O yüzden ben çok mutluyum.
0: Süper. Çok sağ olasın. Bu arada 3 saatlik uykuyla geldim buraya. Biliyorum seyahati çok seviyorsun.
1: Çok.
0: Şöyle bir gezdin dolaştın. Çok. Ama nasıl değil mi? Güzel bir enerji
1: veriyor. Güzel oldu tabii canım. Yani bir de bende şey var böyle. Bu defa aile dolaştık. Biz böyle güzel kalabalık bir aileyiz. Hadi dedik anne baba hep beraber şöyle güzel bir tur yapalım. Ege turu. Ama ona tabii her seferinde aileden olduğu için Emirhan da dahil oluyor. O bir de bir yurt dışı seyahatinden gelip tekrar böyle araba yolculuğuna dahil ettim onu. Ama çok güzel, çok kıymetli müzisyen arkadaşlarımızla birlikteyiz. Yani biz enerjimizi hep birlikte müzikten aldığımız için çok da güzel bir ekip var. Bugün bize yorgunluk işlemez yani.
0: Ah süpersin ya. Vallahi
1: müzik
0: süpersin.
1: Var çünkü her şeyden çok önce. Güzel kalpler var.
0: Ah canım.
1: Orada buluşuyoruz
0: çok
1: yani.
0: Çok güzel. Ben sabırsızlanıyorum. Çok güzel şarkılar
1: canım
0: hazırladık.
1: Canım benim.
0: Radyoyu bende hala dinleme alışkanlığım var. Ben dinlerim. Direkt açarım.
1: Aynen.
0: Çok güzel bir şarkıya denk geliyorum. Bayağı çalıyor, ben sana söyleyeyim. Yani moral, vallahi gerçeği söylüyorum. Bu böyle geldiğiniz konuğum geldi, moral olsun gerçekten uykumda bile.
1: Teşekkür.
0: Çok hoşuma gitti, çok güzel. Onu da söz besteyi konuşacağız ama tamam. Önce senden söyleyeyim. Bunu duysak mı acaba?
1: Vallahi bayılırım. Hadi, hadi başlayalım.

0: Plak gibi okudun maşallah. Ay
1: canım benim, teşekkür ederim, sağ ol. Bu şarkının söz ve müziği, yani sözleri Ceren Gündoğdu'ya ait. Müziği de Emirhan Cengiz ve Sude Bilge Demir'e ve aranjesi de tabii ki ona ait.
0: Hissedemez böyle şeyleri. Evet. Helal olsun.
1: Orada öyle gizli bir sinsi bir yılanca.
0: Çok tatlı.
1: Evet, çok çok çok. İyi ki
0: çok
1: hayatımda.
0: Güzel şarkı. Ben çok
1: ben
0: tatlı
1: de bayılıyorum.
0: Merileri besteler süper olmuş
1: bence. Evet, yani ilk şarkı yaptıkları zaman sözleri yoktu ve deliriyorduk yani söz yazalım diye. Ama bir yandan da böyle hani müzik de biraz değişti, sözler değişti, bir farklılaştı ve her şey daha kısa ve net anlatılıyor ya. Son dönemde en sevdiğimiz genç müzisyen arkadaşlarımızdan Ceren Gündoğdu'ya.
0: Ceren, gayet güzel olmuş, çok güzel olmuş.
1: İşte sözlerini yazdırdık ve yani ben ona yolladım ve 3 gün sonra bana yolladı. Yani biz böyle şok. 3 günde nasıl yazabildin bunu diye. İşte ama aşk öyle bir şey. Öyle 3 günde adama söz yazdırıyor. Sonra hemen gidip şarkıyı söyletiyor. Sonra klibini çektiriyor böyle bir haftada. Sonra ben klibi çekerken manifest yaptım. Dedim ki böyle bir şarkı, madem öyle uykumda bile sevebileceğim birine i̇şte anlattığım bir şarkı var ise demek ki o adam da geliyor dedim.
0: Umutlusun. Çok şükür.
1: Ümitliyim.
0: Ümitli şarkılar
1: çok,
0: oldu mu oldu çok şükür
1: yani,
0: aslında.
1: İnşallah diye.
0: Ama benim Sude ile biz tanışmıştık. Sude Bilge Demir'le. Sude'cim selamlar olsun canım benim. Tabii seninle çok zaman oldu görmeyeli. Söz beste yazıyordu. Ben oradan hatırlıyorum onu ama senin de söz beste yazdığını. Ay. Ben yeni bugün öğrendim yani, bilmiyordum.
1: Nasıl yani? Ben bilmiyorum. Çok gizliyorum. Çünkü,
0: hiç şey söylemiyorsun değil mi?
1: Çünkü Sude yani çok başarılı oldu böyle. Tabii. Biz bir anda hani hem okul hem profesyonel müzik hayatı bir devam tabii ederken bir baktım. Ben Amerika'daydım mesela. Aa, aşkın açamadığı kapı Yunanistan'da bile söyleniyor. Ah, bütün dillerde. Ondan sonra işte bir sürü evimize nilüferler, aşkın rengiler geliyor falan böyle çok.
0: Ailede bir müzisyenlik olayı var değil mi?
1: Babam çok güzel şarkı söyler.
0: Değil mi?
1: Yani babam inanılmaz güzel Türk sanat müziği söyler. Türküleri çok sever. İşte Ceren Gündoğdu mesela, Zafer Gündoğdu'nun kızı aynı zamanda. Hmm. O yüzden mesela.
0: Sürat yabancı gelmedi bana.
1: Evet. Türk halk müziğinin en önemli üstadlarından bir tanesi. Değil mi? Ve.
0: Sürat.
1: Evet ve ben babamdan mesela.

0: Mesela Zafer Baba'yı biliyorum mesela. Hani onun Türk halk müziğine yaptığı katkıları biliyorum. Türk sanat müziği olsun. Yani bunun acayip böyle bir zaten çocukluktan kalan böyle bir repertuar vardı bende geniş yani. Ondan sonra tabii devreye okul ve aynı zamanda
1: sahne
0: profesyonel.
1: Tecrübesi var.
0: Evet,
1: tabii,
0: tabii ki o da gelince daha da farklılaştı her şey. Bir yandan gurur duyduğumda bir kardeşin var. Acayip güzel sözler, müzikler yazıyor. Ben de aynı geriden.
1: Yok,
0: bir de ben
1: yok,
0: biraz daha alternatif alternatif şeyler yazıyorum falan böyle.
1: Merak ediyorum onu da bir gün dinleyelim mutlaka.
0: Dinleyelim ama sözünü alıyorum şu anda. Bakın.
1: Dinleyelim valla ben ne gerekiyorsa elinden ne geliyorsa
0: evet,
1: yaparım.
0: Stüdyomuza davet
1: sözün ediyorsun. Sözün şurasına şöyle takıldık vesaire. Ben hep öyle şeylerde hiç sıkıntım yok
0: direkt
1: gerçekten.
0: Direkt söz beste olarak devreye direkt
1: oluyor mu?
0: Aranjeyi de Emir Ağacım yapar orada.
1: Her daim.
0: Stüdyomuza davet ediyorsun.
1: Ben şimdi olabildiği kadar konuklarım geliyor ama çok güzel senin gibi tatlı yorumculu arkadaşlarım gelince diyorum ki onlar daha çok şarkı söylesin. Biraz ben de dinleyeyim. Tabii ki ben de şarkı söyleyeceğim
0: lütfen.
1: Ve beraber okuyacağımız mutlaka.
0: Lütfen.
1: Değil mi? Yaparız bir şey.
0: Süper
1: Geceye Tiryaki var.
0: Ay evet, sözlerini Mabel Matiz'in yine müziğini Sude
1: oh
0: ve Emirhan'ın yaptığı
1: süper.
0: Hayatımda en sevdiğim şarkılarımdan biridir bu da.
1: Okuyalım onu da.
0: Okuyalım.

0: güzel okuyorsun ya. Vallahi böyle dinliyorum, şöyle dinliyorum ya. Vallahi canına nefesine
1: böyle
0: sağlık
1: güzel
0: ya.
1: Şarkılar, şimdi sözler olunca ister istemez.
0: Yani. Mabel de. Sözlerini mi yazmıştım Mabel?
1: Evet, sözlerini Mabel yazdı. Müziği Emirhan'a ait.
0: Çok güzel bir meç olmuş. Çok tatlı bir meç olmuş.
1: Çok, yani, çok, evet, o da çok güzel.
0: Sesine çok yakışmış şarkı.
1: Teşekkür ederim. Ben de çok seviyorum.
0: Çok da tatlı okudum. Teşekkür vallahi ederim. Billahi. Şimdi ben de...

0: Sosyal medyayı nasıl kullanıyorsun diye bir merak ettim. Bu Instagram olur, diğer mecralar olur. Bir de içerik falan. Ben mesela Instagram'a alıştım biraz ama.
1: Alıştın mı?
0: Alıştım mecburen.
1: Ben Photoshop yapmaya çok alıştım.
0: Vallahi mi? Seviyor musun işte?
1: Ya işte böyle bir filtreler falan var. Vallahi mi? Öyle bir alıştım yani. Emirhan bazen takılıyor bana. Betül bu kim diyor. Öyle bir şeyler yaşıyoruz. Yani işin şakası yani, tabii.
0: Seni mutlu ediyorsun
1: yani.
0: Yapmak lazım. Senin mecran sonuçta.
1: Aman yani işte öyle.
0: Ama özellikle böyle bir şeyi üretiyor musun? Mesela ben görüyorum bazı arkadaşlarımda. Özellikle çalışıyorlar mesela oraya koyacakları şeyi. Ben çok yoruluyorum o işlerden.
1: Ya biz yoruluyoruz tabii. Hani evet. Biraz daha o 90'lar
0: konserler olsun vesaire olsun.
1: Zaten yoğun programımız, konserlerimiz var şükürler olsun ki ama oraya da biraz gerçekten
0: tabii, tabii, kesinlikle
1: gerekiyor.
0: Peki katkısı olduğunu düşünüyor musun? Yani mesela böyle bir şeyin, bir sanatçı böyle bir şeyi kullanıyor. Sence ona etkisi mutlaka oluyor ki kullanıyorlar.
1: Yani yeni nesil için çok katkısı var. Hani biz daha şanslıydık tabii ki yani. Ama onlar için bence çok acayip bir yer, mecra orası. Düşünsene bir şarkı böyle tek gitarla söylüyor ve her şey bir anda yani insanların
0: çok çabuk
1: insanların
0: ulaşıyor değil mi?
1: Yakalamasına,
0: çok fazla insana ulaşabiliyor.
1: Bir anda çok fazla insan
0: ulaşıyor. Biz ne yapacaktık 90'ların başında işte girişte söyledik Zeyrettin şarkısını yaptığımızda cep telefonu dahi yok.
1: Evet ya.
0: Ama onun da güzelliği başka tabii ya. Tabii oturup ki sohbet ediyorduk, müziği konuşuyorduk, tartışıyorduk, üzerine konuşuyorduk,
1: sözlere
0: arkadaşlık
1: baksana,
0: vesaire.
1: Yakıcı kum taneleri.
0: Aşk anlatıyor o yakıcı kum taneleri yani, nasıl bir şeyler.
1: Evet nasıl bir işte
0: bir de
1: aşk.
0: O dönem tekno ilk şarkılardan bir tanesiydi. Evet. Biz ilk defa bugün akustik dedin ki ben 92 ben ilk defa şarkı seslendirdim.
1: Bir şey söyleyeyim hoşuma ama akustik gitti. Çok iyi oluyor bence yani oluyor. Bunun üzerine gitmelisin yani.
0: Şimdi çok güzel bir şarkın daha var canımsın.
1: Var ha. Bu canımsın Sezen Aksu'nun şarkısı aslında. Yani iyi ki doğmuş Sezen Aksu, iyi ki
0: vallahi
1: var.
0: Ya,
1: hepimizin
0: de
1: yüreğinden tuttu şarkıları.
0: Benim de müziğe başlama sebep ettiğimdir Sezen Aksu.
1: Hepimizin
0: 35
1: aslında
0: yıl önce
1: yani,
0: İzmir'den hani İstanbul'a bir getirdi.
1: Bilmez miyim?
0: Çok da güzel bir okula da bıraktı beni. MFA okuluna bıraktı. Evet. Yapar ama o şeyleri.
1: Evet.
0: Benim işte geçmişte bütün o bizi örnek aldığımız canlarımız... bu değerli insanlar gerçekten öyle güzel şeyler bize geçirdiler. O sevgi, ufacık bir ışığı bile görseler onu parlatmaya çalışırlar ya.
1: Evet, kesinlikle.
0: Çok şükür onu aldık. Biz de yeni nesilde arkadaşlarımızla aynı şekilde o desteğe devam ediyoruz.
1: Onların titizliğiyle, onların
0: tabii,
1: disipliniyle
0: tabii, tabii.
1: aldım.
0: Tabii. Onun Aysel yani, Güven falan hani varken orada. Evet. Ah, oralara da gireceğiz.
1: Girelim. Girelim. Kimse
0: canımsın
1: unutmasın
0: sen
1: onları. Tamam. Sen de canımsın. Hadi bakalım. Söz müzik Sezen Aksu.

0: Razıyız Sezen'den
1: çok ya yakışmış, kadar. Çok çok beğendim. Ay, çok yakışmış
0: Yersen. Bu şarkıyı Akustika albümde 2020'de söyledim. Tam pandeminin ortasında ne yapacağımızı bilemiyoruz. Sevgili Sezen Aksu'muz bütün müzisyenlere biliyorsun bütün şarkılarını açtı o dönem ve hala da öyle. Bütün söz müziklerini biliyorsun böyle. Hepimiz söyledik. İlk ben söyledim akustik albümde. O yüzden çok mutluyum. Çünkü çok seviyordum bu şarkıyı. Ona tekrar tekrar yürekten teşekkürlerimi sunuyorum.
1: Yapay zeka, yapay zeka diyorlar. Ya şimdi şu insan faktörü nasıl olacak?
0: Bir
1: nasıl
0: Sezen olacak? Etmez hiç mi?
1: Nasıl olacak? Yani bu duygu çok başka bir şey. Ya. Bu şarkı söyleme olayı çok başka bir iş. Yani. Söz yazma, beste yazma işi. Ben son dönem kafamı çevirdiğim yerde bir bakıyorum. Birisi... Bizim abim falan da yapıyor bunu.
0: Yapıyor
1: çok güzel bir şarkı yaptım diyor. Söz yazmış. Beste. Tabii ya bakıyorum her gün. Son bir buçuk yıldır bana sürekli geliyor. Abi diyorum muhteşem geçelim. Çünkü onların hazır şeyleri var. Vokaller var onları koyuyorlar falan. Bu duyguyu nerede bulacağız?
0: Asla yok.
1: Bu duyguyu
0: yok.
1: Çok şükür yani ümitli şarkılarda bulacağız. Betül Demir gelecek.
0: Yapay zekada aşık olursa bir gün böyle şarkılar yapar belki. Hani onu da yaparlarsa yapay zekaya yüklerlerse
1: ama aşkı. Yani işimize yarayan değil mi hayatımızı kolaylaştıran bölümlerine kimse
0: onlar
1: ayır demiyor.
0: Onlar okey aynen öyle ama yani hani kalkıp da ne bileyim. Hani yapay zeka nikah kıyısın yani ama yani aşk yaşayamıyor yani anlatabiliyor muyum?
1: Kliplerde kullanıyorlar ben birkaç tane gördüm fena değil ama yani dediğin gibi o... Bir tuhaf oluyor değil mi?
0: Photoshop'lu oluyor
1: onlar. Sunilik geliyor değil
0: mi?
1: Benim
0: resimlerim gibi oluyor onlar. Çok photoshop'lu oluyor.
1: Yakın yakın kameranın gözünün içine baka baka şöyle canın yanmışsa da değil mi?
0: Aynen.
1: Çok acayip. Ben şimdi bunu çok merak ediyorum. Acaba sende nasıl oluyor bu iş diye. Ben de mesela genellikle bir melodi duymaya başlıyorum. O melodi beni alıp götürmeye başlıyor. Sonra o melodiyi takip ederken sözler yok ve ne yazacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Başlarken. Sonra ufak ufak o sinyaller gelmeye başlıyor. Melodilerin üzerine kelimeler yapışmaya başlıyor. Sonra kelimeler birleşip cümleler oluşturmaya başlıyorlar. Sonra ben anlıyorum ki hikaye bir yere bağlıyor artık. Bittiğinde bir soluklanıp 15 dakikalık o transtan sonra üzerine çalışıyoruz. O 8 saat sürüyor bende. Eskiden
0: tabii,
1: öyleydi.
0: Tabii.
1: Ama 10 sene sonra 20 sene sonra o kadar çalışmıyorsun. Direkt çıkıyor artık. Her şey hazır geliyor.
0: Tabii.
1: Onu çok merak ettim.
0: Ya ben de önce bir riff geliyor muhakkak.
1: İlk hareketi geçiren şey ne oluyor?
0: Bir riff geliyor yani işte böyle bir şey hissediyorum oradan. Böyle onun grubuna
1: İçeriden
0: eşlik ediyorum. Tabii ondan sonra zaten bir acı vardır içeride o bir çıkacak. bir dokunduracağım.
1: Çıksın zaten.
0: Bir laflar geliyor bir nakarata kadar. Bak nakarata kadar. Nakaratı da ben böyle bir sallıyorum sözleri. Ondan sonra ben tabii çok şanslıyım.
1: Ama işte öyle
0: hayat,
1: kelimeleri...
0: Hep söylüyorum. Benim bütün nakaratlarımı Sude tamamladığı için. Ben hiçbir zaman nakarat yazamadım. Nakarata kadar geldim ve orada tıkandım. Çok şey oluyor bende sözler.

0: böyle fazla romantik geliyor yani, anladın mı? Hani nakaratla bir vurmak lazım ya, o cümlelerle oynamak lazım.
1: Tabii tabii, o şart. O da tabii 8 saat çalışma dediğim, ondan sonra çalışma işte orada geliyor.
0: Orada torpiller, ben tembellik yapıyorum. Minik. Nasıl olsa hani yazanımız var. Yazanımız var.
1: Çok büyük bir şans, çok büyük
0: o da
1: şans.
0: Böyle nasıl bir şeyse böyle yapıyor. Siz diyor içeride çalışın, bir stüdyoda çalışıyoruz. Yani. Mutfakta işte kendine kahve çalışacak yapıyor falan, o arada işte telefonlarla konuşuyor falan. Aa, bir baktım şarkı geliyor nakarat. Ben içeride bitiriyorum tabii, yani. Tabii. Ben A'yı B'yi okurken o zaten nakaratı yazmış oluyor. Söylüyorum.
1: O yakın olmakla çok rahatlatıyor aslında. Çok. Çünkü seni yakinen tanıması, senin o duyguyu oraya getirdikten sonra aslında nereye gideceğini de içsel olarak o yani tahmin edebiliyordur.
0: Ümit çok acayip. Biz 5 kardeşiz ama Sude ile kardeşten öteyiz yani. Evet. Birbirimizi nefesinden anlarız ne olduğunu.
1: Değil
0: yani.
1: Mi?
0: O kadar.
1: Tabii. Benim ablamla ikisi onlar da acayiplerdi. Ama böyle yani bazı kız kardeşler de oluyor. Yani benim ablamlarda mesela pek yoktur. Onlar hep böyle kimin neye ihtiyacı varsa hemen yanına koşturur, korur, kollar. Şimdi bu çok güzel bir şarkı var. Demir Kapı.
0: Evet ya.
1: Onu da dinlesek.
0: Onu da yine Emirhan yaptı.
1: Emirhan mı?
0: Evet.
1: Emirhan hiç söylemiyorsun. Ya yani Sarıev'de beraberdik Emirhan'la değil mi?
0: İşte diyorum ya oradan.
1: İki sene beraberdik.
0: Tabii, oradan bana hatıra kaldı. Tabii canım.
1: Onlar daha tehlikeli oluyor biliyorsun. Renk tabii, vermiyor tabii. Ama alttan alta birikim aynen. Var.
0: Siz Sarıevliler.
1: Tabii. Çok çok iyi bir şey bu. Yani en beste yapıp düzenlemesinde kompozisyonu yapmak.
0: Ustalarımızdan öğrendik diyor. Sağ ol
1: canım.
0: Sağ ol,
1: eksik olmasın.
0: Yani hakikaten değil mi? Ozan Çolakoğlu, sen, Gürsel'cim, Emirhan. Evet. Bu şarkının sözleri, Demir Kapı'nın sözleri de Mabel Matiz'e ait.
1: Mabel'e bak maşallah yani.
0: Tabii, tabii. Biz çok güzel bu iki şarkıda bir buluştuk onunla. İnşallah diğer şarkılarda da olur. Çünkü inanılmaz yüce gönüllü birisi o da yani.
1: Değil mi? Çok
0: bizim
1: tatlı. Biz tanışmadık
0: yani.
1: Değil mi? Anladım, bizim evet. Oradan 80'lerin sonlarından gelip bu tarafa. Ben yakalıyorum onun melodik yapılarında, sözlerin içerisinde o derinliği arama gayreti. Ve bulduğu da
0: kesinlikle,
1: çok güzel sözler de
0: kesinlikle.
1: Var.
0: Kesinlikle. Sağ olsun bu şarkıyı da duyar duymaz yine yazdı.
1: Değil mi? Vallahi çok iyi ya.
0: Ben şanslıyım ya diyorum ya, söz konusunda çok şanslıyım yani.
1: Birikim çok önemli.
0: Aranje direkt konusunda şanslıyım, müzik konusunda şanslıyım. İşte böyle inanılmaz güzel dostlar edindim hayatta. Şükürler olsun diyorum her daim.
1: Demir Kapı diyor muyuz?
0: Hayır,
1: ben ısrar ediyorum.
0: Haydi o zaman.

0: Ya dizlerin çok hoşuma gitti. Dizler güzel çıkıyor şeylerde.
1: Çıkıyor mu?
0: Çok tatlı çıkıyor.
1: Her şey rağmen çıkıyor. Ne güzel canım benim. Valla ben hala şan dersleri alıyorum. Yani hani bugün bir tek işte hocamı aradım. Tabii ki kadın içinde bir anda şok geçirdi. Fatma Karaca hocam canım benim sevgilerimi sunuyorum. Yıllardır tepesindeyim. Bir kere doğru hocayla da çalışmak çok önemli. Ama işte işim bu ya benim işte yani... Bak onlar alıştırmalarını
0: İşine saygından tabii canım.
1: Aynen öyle.
0: Daha yani, da yüksek, daha iyi performans.
1: Ben deliririm dinleyicime doğruyu veremezsem yani. Hani
0: biliyorum
1: en azından yakın olanı veremezsem.
0: Biliyorum seni.
1: Evet, aynen öyle. O yüzden işte öyle. Elimizden geldiğince çalışmaya evet. devam ediyoruz. İşte o tizler için.
0: 93 senesinde Ajda Pekkan'a back vokal yaparken o dönem ya. Hala ya. Yanlış hatırlamıyorsam Aydan Siyavuşgil'di.
1: Evet, Erdem Siyavuşgil'den.
0: Bir hanımefendi vardı o dönem. Evet. Çok zaman geçti tabii. Evet. Hala şan eğitimi alırdı.
1: Hala alıyor.
0: İnanılmaz. Çok
1: bir günde bir saat yani. Koşup hala İnanılmaz. Yani tabii, koşarken tabii. yapıyor önemli. Bir de o işlemi. Aynen. İnanılmaz bir kadın.
0: Galatasaray'a geliyorum.
1: Gel.
0: Geleyim oraya.
1: Gel cimboma
0: gel. Şarkı yapmışsın duydum. Var mı sende fanatiklik ya? Ve seviyorsun canım. Herhalde değil mi? Tabii sevmeden canım. Olma ihtimali yok bu işlerin.
1: Aynen öyle. Sevmeden Aynen. olma ihtimali asla yok. Çok seviyorum. Böyle bir hacı hayranlığıyla başladı bende.
0: Hacı.
1: Yani
0: hacı,
1: şöyleydi yani. Evde. İşte babam Fenerli, annem Galatasaraylı. Böyle sürekli oralardaki çekişmeleri görüyorsun. O maç izlerken falan filan. Ben de öyle hani annemin takımını tutuyorum yani. Hani anladın mı? Öyle annemden yanayım falan. Öyle çok da şey değilim öyle ortaokulda, lisede. Bir gün yine işte böyle yine benim okul dönemim şarkı söylüyorum. Çok nadir gecelerinden bir tanesi. Aynen. Nadir gecelerden bir tanesi. Hani öyle canlı müzik yapılmaz oralarda. Ama Galatasaray şampiyon olmuş. Bütün takım o zamanlar böyle kutlamalar yoktu. Tamam. Aynen öyle. Bütün takım kutlamaya geldi.
0: Güzel bir
1: Popescu,
0: şey
1: Hacı, o zaman evet, başkanımız var, Süren vesaire tabii. falan filan böyle. Ben Hacı'yı gördüm. Boynuna atladım.
0: Ya değil mi?
1: Yani, aynen öyle. Ve dünyanın en tatlı adamlarından ya. Bir tanesi. Yani hiç beklemiyorsun ya ondan. Şampiyonluğumuza çok büyük katkısı var. Fatih Terim Hoca vesaire. Ondan sonra inanılmaz keyifle o gün o günden sonra fanatiklik başladı bende. Hiç yani her sene muhakkak maçlara giderim. Ondan sonra bir sürü arkadaşlarım var oradan. Keşke tribünde izlesem diye şey yapıyorum. O çok keyifli oluyor yani.
0: Ben de bir kere o başıma geldi. Bursa'dan o kısa mesafeli İstanbul'a uçaklar oluyor ya 20 dakika giden. Bindim uçağa zaten 15-20 kişilik uçak. Şöyle arkamı gayri ihtiyar döndüm. Benim bayıldığım bir teknik direktör Gordon Min vardı Beşiktaş'ın başında. Evet. Onu gördüm böyle bir heyecanlandım böyle yani meşhur birisini görürsün böyle şey olur ya. Onu unutmuştum ben. Evet. Orada onu tekrar yaşadım. Çok acayip bir şey ya. Şimdi 93 demin biraz önce 93 senesine gittim ya. O dönemde ben hatırlıyorum Devlerin Aşkı diye bir şarkı çıkmıştı. Evet. İlk Seden okumuştu Seden Güven'i. O albümde benim birkaç şarkım vardı.
1: Var biliyorum.
0: Seden'cim bu arada selamlar. Aykut Güven'e de aynı şekilde selamlar
1: Aynen.
0: olsun.
1: Çok seviyoruz ikisini.
0: Ama onu sen seslendirdin. Tabii başka yani çok... Sende çok başka tınlar. Yani o her soliste başka
1: ya
0: bir
1: şöyle,
0: şey olur ya.
1: Aynen öyle.
0: Yorum çok fark ettiriyor.
1: Ya şimdi ben cover şarkılarda özellikle vurgulamak istiyorum. Bütün bu genç arkadaşlarımız da bizi izliyorlar.
0: Hiç bilmiyorlar onlar tabii
1: o kadar iyileri yapıldı ki. Yani lütfen onlara çok biraz saygı. Aynısını alıp yapmanın çok büyük saygısızlık olduğunu. Yani emek çok önemli bir şey. Oradaki emeğe çok büyük saygısızlık. Çünkü onlar tabii. çok uzun zamanlarda.
0: Devlerin Aşkı'nı peki?
1: Devlerin Aşkı'na yine Emirhan'la aylarca. Aşkın Tuna.
0: Aşkın Tuna sözler beste.
1: Bestesi Halil Karaduman.
0: Halil değil mi Halil canım? Ah canım.
1: Nurlar içinde uyusun. Ah çok çok kıymetli bir müzisyen.
0: Halil Karaduman.
1: Evet aynen öyle. Ve şimdi düşündüğün zaman bu işler o kadar emeklerle o kadar.
0: Tabii canım çok bambaşka bir zaman.
1: Tabii,
0: gerçekten öyleymiş.
1: Öyle.
0: Biz şimdi zaman geçince anladık.
1: Kalkıp aynısını yapmanın yorumcu olarak da yani aynısını vermenin bir manası yok. Yani ben Seden'in ya da Aşkın Üreng'in üzerine ne münasebet yani okuyabilir miyim? Öyle bir şey.
0: Tabii,
1: aynısını
0: yok,
1: yapmanın
0: canım.
1: Manası

0: aslında ki.
1: Aynı aranjeyi söyle.
0: Biz de Dönme Bilmeyinden canlandırdık mesela. Yani. Tarkan ama okumuş kendin, 31 yıl geçmiş. Yani ne yapsanız kendin, onun üstüne çıkamazsınız. Gitmedi de başımıza geldi.
1: Yani kendin gibi okudun yani. Hani dediğim o. O yüzden ona çok dikkat ediyorum. Ve çok farklı bir düzenleme yaptık. Günümüz. Yani,
0: şimdi onu duyacağız.
1: Aynen duyacağız.
0: Halil Karaduman dedik. Bu arada Aşkın Tuna'ya, Aşkın abiye çok selamlar olsun.
1: Öpüyoruz onu.
0: İnanılmaz hitlere imza
1: çok
0: atmış bir isim. Gerçekten arada karşılaşıyoruz.
1: Aynen.
0: Her yönetim kurulunda biliyorsunuz meslek birliği toplantılarında karşılaşıyoruz.
1: Evet. Canım dünya benim. Tatlısı.
0: Devlerin aşkı diyelim.

0: Bunlar ne büyük aşklar ya, değil mi? Ne acayip.
1: Evet, aşkın Tuna'ya
0: çok yükselmişler.
1: Her seferinde
0: aşkın
1: soruyorum, hiç cevap alamıyor.
0: Aşkın aşkın adı üstünde aşmış. Çok süper. Ya bizim dönemimiz gerçekten çok romantik bir dönemdi. Tabii bunun teknolojiyle çok alakası var gibi geliyor bana biraz. Çünkü diyorum ya, telefonlar yoktu vesaire. Sohbet, evet. Otur, 3-5 arkadaş bir yere gel, bir şeyler konuş. Onlar ya vardı. Onun sıcaklığı bambaşka tabii. O dönemlerden bir tane şarkı var ki ben o anı bekliyorum, bekliyorum. Geldim oraya kadar. Yine Sezen Aksu. Ya çok çok inanılmaz şarkılar, inanılmaz. Bile bile. Tabii ki bunu Aşkın Nurengi, Harun Kolçak muhteşem okudular. Ve yıllardır da çok severek dinledik. Bir tane de biz okusak acaba nasıl olur?
1: Ay, gurur duyuyorum. Çok
0: olur
1: mutlu
0: mu?
1: Olurum. Evet.
0: Ben de çok mutlu olurum.

0: sensin.
1: Canım be. Canım. Süpersin ya vallahi billahi. Çok güzel şarkılar gerçekten. Tabii ki.
0: Ay bize de böyle gibi, güzel bir hatıra aldığı için çok
1: güzel bir hatıra
0: aldığım için
1: çok mutlu oldum. Gerçekten çok iyi şarkılar yani. Gerçekten Sezen inanılmaz şeyler yazdı. Hepimizin hayatına o kadar güzel dokundu ve dokunmaya devam ediyor. Evet, yeni yaptığı albümle değil mi? Son çok güzel. Çok iyi. Çok
0: aşk iyi nasıl?
1: Bu enerji inanılmaz. En son bir karşılaştık. Loca'da o stüdyoda. Göksü'de. Şeyde,
0: evet, Lonca'da.
1: Çok uzun zamandır görmüyordum. Direkt yanına gittim. Başını göğsüme sakla sevgilim. Canım benim deyip tabii dedik. Tabii. O bizim hepimizin gönlümüzün sevgilisi. Canım aynen benim. Öyle. Sezen Aksu bin yaşa. Ah daha neler var neler. Onu Tunçlar, Aysel Gürel oralara mı gitsek diye düşünmüyor değilim. Vallahi billahi bu şarkılar çok acayip gerçekten. Tabii ki Harun Kolçak. Yani
0: canım
1: muhteşem. Ağrım. Yani aynen. Bir de onlar biliyorsun çok aşkınla beraber evet. Aşkın. Bu arada Aşkın Nurengi'ye
0: evet,
1: kucak dolusu küçükler gönderiyoruz.
0: Onu Londra'da, söylememek Londra'da olmaz yani evet. Yani ah, onu diyorum.
1: Müthiş iki ses.
0: Evet kesinlikle. Aşkın Nurengi de Derya Deniz bir çok büyük bir yorumcu. Bir kere inanılmaz bir müzisyen çok. Yani. Çok seviyorum. Ben de çok özledim. Seneler oldu görmüyorum. En son vallahi konserinde buluşmuştuk. Ondan sonra bir daha görmedim. Görmeyi çok isterim. Özledim çok.
1: Ben dediğim gibi
0: Harun'u
1: en son
0: düştük. Harun'u zaten inanılmaz. Özlüyoruz.
1: Aa, canım benim. Şarkılarıyla. Benim biliyorsun Harun abi ilk benim bestemi seslendirdi. Evet. İlk vokalistini yaptım. Çok güzel zamanlar geçirdik. Çok şükür iyi ki bunları yaşamışız. Aşkın Nurengi deyince Aşkın Nurengi'nin ilk albümüne gidiyorum. Demin onun sohbetini yapıyorduk. Evet. Provada yapmıştık sohbetini biraz. Hı-hı. Dokunmak istiyorum.
0: Evet.
1: Yine teline.
0: Evet. Aa, ben Aşkın Nurengi'nin 2002 albümünde ona vokal yapmıştım. Ve birebir de tanımıştım. Yani düşünsene hani 90'larda onun kasetini alıyorsun. Hayaller kuruyorsun tabii. Falan filan. Hani böyle inanılmazdı tabii. Öyle de büyük bir yorumcu ki hani taklit ediyorsun zaman evet. Zaman. Sonra işte 2002'de tam da okul dönemimdi benim. Aferin sana bana da eşlik etmek zordur ama bana
1: ya,
0: işte
1: tabii,
0: söylemişti
1: tabii.
0: Yani. Tabii daha da hayran kaldım. Çünkü evet. Stüdyoda kimin ağzından ne çıksa onu notaya dökebilecek kadar evet, müzik bilen evet. Acayip bir kadın yani. Çok acayip bir şey.
1: İlk albümünden sonra ben müthiş hayranım tabii. Sezen ilk defa bir sesi çıkartmış. Bütün şarkıları ezberliyorum hemen çok deliler gibi. Hatta hiç unutmuyorum Çeşme'de çalışıyordum bir konseri olmuştu orada afiş söküp vardı o zamanlar da evet. Odamızı asardık falan
0: evet.
1: Çok acayip 1990 aradan 4-5 yıl geçti benim şarkılar falan çok tuttu aşkında bir gün aradı ya Ümit'ciğim dedi biz de bir eserini okuyamayacak mıyız yani çok sevindim falan dedi 95'te o geldi canım benim Acıbadem'de Kadıköy'deki evime oturdum Kader Utansı'nı dinlettim ona bayıldı.
0: Güzel, evet.
1: Kalbimde yatan sensin. İnanılmaz güzel yakıştı. Şimdi dokunmak istiyorum diyelim.
0: Hadi söyleyelim.
1: Sonra da peşine de Sude'nin bir şarkısı var.
0: Evet.
1: Tüm gece.
0: Bütün gece sabaha kadar.
1: Süper.
0: Oyalım.

0: Tam 90'lar bir şey oldu, evet, süper ya.
1: Aynen. Öyle dedi zaten şefimiz de 90'lar diye.
0: Nasıl oldu anlamadık. Koca, koskoca program geçti gitti.
1: Çünkü ben çok, çok konuştum.
0: Çok güzel. Çok akıcı.
1: Hiç susmadım.
0: Müthiş bir enerjinle, müthiş, çok güzel. Bütün şarkılar o kadar tatlı geldi ki gerçekten. İyi ki geldin Betülcüğüm. Gerçekten şeref verdin. Çok ben, güzel bir enerji çıktı. Ettim. Biz çok mutluyuz. Bütün canım ekibimiz benim. Çok mutluyuz
1: ben,
0: bu arada.
1: Orkestramız
0: Hakan
1: Işıkaya
0: ve orkestrasına teşekkür ediyoruz.
1: Müthiş orkestranız efendim.
0: Emirhan Cengiz bugün bizi geldi. Çok sağ olsun canım benim.
1: Bak kalp yolu.
0: Geldi mi kalpler? Süper canım benim. Çok teşekkür ederim abicim. Çok sağ ol. Teşekkür
1: vallahi
0: ederim.
1: Bitti mi?
0: Çok
1: ben kibar. Şaka yapıyorsun zannediyorum.
0: Ya nasıl olduğunu anlamadık. Bediyorum sizin sayenizde biliyorsunuz.
1: Nasıl ya?
0: Aa, aktı gitti. Çok şükür.
1: Aa, bir daha çağırınız. Bir sürü şarkılarım. Çok konuşmuşum ben.
0: Her zaman konuklarımız
1: geliyor. Sen geldiğinde beni uyar. Ya da reji beni uyar. Sen az konuş, çok şarkı söyle.
0: Ağlarım canım. Çok güzel. Bu konuşkanlığınla zaten her şey çok daha tatlı oldu bence. Şimdi güzel bir final yapalım diyorum. Ama aynen. Çok değerli iki insanın ismini mutlaka söylememiz tamam. Lazım. Onno Tunç, müthiş beste. Aysel Gürel, sözler.
1: Ama birlikte söylüyoruz lütfen.
0: Tabii birlikte tamam. Söyleyeceğiz. Ben de bir şöyle bir diyeyim ki. Bir sonraki Ümit'li şarkılarda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyoruz.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Bir adım önde.
2: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
4: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor oluyor anne.
5: Seni koydu.
4: Hasan uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
4: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
6: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
0: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Bir adım önde.
7: 27 Haziran 3 Temmuz arasında BİM'de efsane baldo pirinç 83 lira 50 kuruş yerine 76 lira 50 kuruş. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira.

Efendim herkese iyi akşamlar diliyoruz. Türkü Deryası'ndan, TRT Müzik ekranlarından hepinize merhabalar, kucak dolusu sevgiler. Türkü Deryası bu hafta yine birbirinden güzel eserlerle iki çok önemli konuğu ağırlayacağı bu akşamda sizlerin huzurunda. Efendim çok heyecanlıyız, çok mutluyuz sizlerle bu akşam tekrar buluştuğumuz için. Sözü çok fazla uzatmak istemiyorum ve kıymetli abim, partnerim Selahattin Alpay Üstad'ı huzurlarınıza çağırıyorum. Selahattin Alpay geliyor.

0: Efendim saygılar, sevgiler. Bir Türkü Deryası programından hepimizden hepinize sonsuz saygılarımızı lütfen kabul buyurun. Çok uzatmadan bir tek teşekkür etmek istiyorum. Geçmişte ve bugünde de yine bize göstermiş olduğunuz yakın ilgiye binlerce teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum.
1: İyi ki varlar, iyi ki sen de varsın evet. Abicim. İyi ki dostlarımız var diyecektim. Hakikaten çok önemli iki dostu ağırlayacağız bugün.
0: Evet.
1: Şimdi onlardan ilkini davet edelim. Fındık Buse Katılmış geliyor efendim.
0: Evet.

0: Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ellerinize
1: Fındık
0: sağlık.
1: Fındık Buse katılmış.
0: Ah, teşekkür ederim.
1: Hoş geldin evet. Canım benim.
2: Konuşmadan konuşalım mı yoksa hemen anons yapalım
1: Bence
2: mı?
1: Anons edelim hemen diğer dostumuzu evet. da davet edelim. Sonra
2: müsaade
1: hep birlikte sohbet edelim.
2: Hemen şöyle diyeyim. Şimdi hakikaten okuduğu zaman ben mest oluyorum. Güzel kardeşim, değerli hemşerim.
1: Ender Balkır geliyor efendim.
2: Evet.

0: Ağzına sağlık. Can
1: teşekkür
0: kardeş.
1: Ederim. Güzel orkestra. Ağzına sağlık.
2: Hoş geldin, sefalar getirdin.
1: Hoş buldum. Hoş bulduk.
2: Allah'ım şu tabloya bak, ne kadar güzel.
3: Evimde gibiyim biliyor musun?
2: Var ya, harika harika. Sizleri burada görmek, sizlerle birlikte türküler seslendirecek olmak müthiş bir şey. Hakikaten hoş geldiniz.
1: Bizim için de öyle.
4: Müsaacığım hoş geldin.
3: Hoş bulduk abicim, çok
4: Fındık
3: teşekkür ederim.
4: Fındık ismi nereden geldi öyle?
3: Fındık ismi babamın anneannesinin ismi.
4: Ha evet.
3: Fındık
4: mesela
3: nereden?
4: Mesela Malatya'da kiraz vardır.
3: Evet.
4: Bayan asık kiraz vardır.
5: Pamuk gerçi. Var, kiraz
4: evet.
5: Var.
4: Evet. Evet, evet.
3: Evet. Ben oradan de işte Erzincanlıyım yani. Ancak evet. İsmim Fındık. Öyle peki, bir durumumuz canım, var.
4: Peki canım, ağzına sağlık. Hemen bir şey diyeyim. Müzik öğretmeni olduğunu biliyorum kardeş.
2: Matematik.
4: Ondan sonra sen bir kritik böyle bir şeyler söylersen.
1: Matematik öğretmeniydim abi.
4: Efendim?
1: Matematik öğretmeniydim.
4: Bana dedin sen, ben müzik öğretmeniyim.
1: Yok yok, matematik öğretmeniydim.
4: Vallahi
1: abi,
4: mi yanlış evet. Mı anladım o zaman?
1: Matematik öğretmeniydim.
4: Sonradan
1: abi.
4: Mı döndün yani?
1: Aslında müzik hep vardı. Bir ara işte gittik matematik okuduk. Öğretmenlik yaptık, geri döndük abi.
4: Ya matematik öğretmen olup da müziğe geçmek hakikaten çok enteresan. Kardeş matematik ya bu ya. Benim en... Neyse.
2: Halk müziği kazandı diyelim.
4: Evet.
2: Matematik ne kaybetti bilmiyoruz ama halk müziği kesinlikle evet. Kazandı. Ender Allah ağzına yüreğine
1: teşekkür
2: sağlık. Yani çok eski bir dostluğumuz var bizim Buse'yle de Ender'le de. Hakikaten evet. Şimdi biraz önce de bahsettik kuliste. Kızım küçücüktü, bebekti işte. Onlar evet. Onunla yaşıt. Şimdi Reşit evet, oldu. O kadar ya. Eski dostluğumuz var. Çok evet. Güzel paylaşılmış
4: çok güzel.
2: Şeyler
4: tebrik
2: var.
4: Ederim. Allah sizin o yaşınızı bana da

0: gösterir. Allah nasip eder.
1: İnşallah, inşallah. Sağlıklı beslenirseniz, dikkat ederseniz Selahattin Hocam.
0: Peki canım, sıra sende herhalde.
1: Evet, tekrar hoş geldiniz evet. diyoruz. Sohbet hoş edeceğiz bulduk. Elbette. Bir türküyle devam edelim. Benim ilk albümden hatırlar mısınız arkadaşlar? Şeyh Muz abi yapmıştı, Şeyh Muz Fidan müzik yönetmenliğini. Evet. Orada seslendirdiğim bir eserde Al Eyvan'da Han Kalmadı diyeceğiz. Evet. Şeyh Muz Fidan abime de selam olsun burada. Fidan'da Haydi olsun. Bakalım.

0: Ağzına sağlık canım. Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum.
2: Ağzına sağlık.
1: Orkestramızın ellerine, kollarına sağlık.
0: Evet. Bir şey diyecektin Ender. Bir şey mi diyeceksin?
3: Yok. Çok,
0: niye?
3: Çok güzel türkü. Ben çok
0: mikrofon
3: sevdim.
0: Mikrofon aldım. Bir şey söyleyecektim.
3: Ağzına sağlık dedim.

0: Peki.
1: Bir versiyonu daha var, o da çok güzel.
2: Evet.
1: İşlerim.
2: Şimdi bu türkü sana yabancı değil. Evet. Şimdi okuyacağım türkü. Orada eşlik ederseniz sevinirim.
1: Tabii ki.
2: Yani sonra görürüm, ona göre.
1: Tamam.
0: Hadi bakalım. Alkışlarınız Selahattin Alpay için gelsin. Buyurunuz. Evet.

0: Bravo.
1: Evet. Ağzına yüreğine yani. Sağlık. Sever.
0: Nasıl eşlik ettik? Sağlık.
2: Dedim Türkiye yabancı değilsin onun için.
1: Gönlün dert görmesin evet. Abicim. Evet, şimdi Fındık'la Fındık Buse ile devam edeceğiz ama birazcık bir sohbet edelim istiyorum.
3: Edelim.
1: Fındığım, canım.

0: Benim canım arkadaşım hakikaten o kadar güzel bir gönlü var ve o kadar yetenekli bir müzik insanı ki birbirinden güzel gazeller
1: Estağfurullah.
0: seslendirir, birbirinden güzel bozlaklar seslendirir. Hakikaten en zor icrası, en zor olan eserlere can verir benim arkadaşım.
1: Estağfurullah. Çok
0: Yıllarca
1: teşekkür
0: birlikte
1: ederim.
0: devlet kurusunda çalıştık. Herhalde 10 yılı aşkın süre. Sonra sen İBB Kent Orkestrası'na geçtin,
1: Evet,
0: değil mi?
1: Türk Halk Müziği topluluğundayım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği topluluğundayım. Sanırım 4,5 sene oldu. Çok teşekkür ederim güzel sözlerin için. Senin gibi bir sesten
0: Estağfurullah.
1: bunları duymak benim için çok değerli. Senin dostum olmanla tamamen bağlantısız olarak çok önemli. Çok teşekkür ederim davet ettiğin için.
2: Demek ki
1: İnanın biraz önce dedim ya.
2: zoru başardığınıza göre demek ki bir özelliğim var. Doğru
1: Teşekkür
2: mu?
1: ediyorum. Çok
2: Şimdi
1: sağ ol.
2: gazel mi okuyacaksın?
1: Yok okumayacağım.
2: Ben
0: Bugün
2: bizzat
0: öyle bir
2: Fatma dedim,
0: repertuar
2: belki kızım
0: seçmedi. Ama özellikle ben sana açıp dinleteceğim o seslendirdiği gazelleri, bozlakları.
2: Evet.
0: Yani böyle bir şey yok hakikaten.
2: Zarif
0: Zorluk
2: Hatun'a
0: derecesi
2: dedim,
0: çok
2: gazel mi
0: yüksek.
2: okuyacak dedim, evet.
0: Her baba yiğidin harcı olmayan şeyleri
1: Estağfurullah,
0: seslendiriyor.
1: estağfurullah.
0: Hakikaten
1: Ne
0: çok
1: oldu lan?
0: sağlam, çok
3: Bunu da ben
1: teşekkür
3: oku
1: ederim.
3: dedim.
2: Öyle
3: Türküyü
2: İpek
3: dedim.
2: Hep
3: Bir ay daha
0: Ender'in
3: iyi oku. Çünkü
0: başının altında çıktı.
3: Bu biraz aslında kadın ağızlı bir türkü. Hep erkekler okudu ama bu kadın ağızlı bir türkü. İşte Arguvan yöresine ait. Hocam daha iyi bilir. Bir sonunda orada diyor ki süslü kumandan nasıl dedik yer gitme burada kal diyor. İşte orada bütün hikaye çıkıyor aslında. Yani hani giden sevdiğinin yolunu pencereden gözleyen bir kadının işte hikayesi aslında anlatılıyor burada. O yüzden Fındık'a dedim ki aslında bunun bir kadının söylemesi lazım. Sen bunu söylesen daha güzel olur diye söyledim. O da beni kırmadı.
1: Çok teşekkür
3: Sağ olsun.
1: ederim tavsiyen
3: Öyle.
1: için. Benim de çok
0: Hakikaten.
1: sevdiğim bir türkü sayende
0: Sen
1: seslendirmiş
0: de
1: oldum.
0: Hadi buyur
1: Tecrübelerini
0: bakalım.
1: paylaşıyor
0: her zaman. Şimdi bizim için yine çok güzel bir eser seslendireceksin. Ne söyleyeceksin?
1: Bir
0: Ne
1: ay doğar
0: söyleyeceğim?
1: ilk akşamdan geceden
0: Hadi
1: diyeceğiz.
0: bakalım. Keyifle
1: Bence.
0: dinliyoruz. Fındık
2: Bilir
0: Buse
2: miyim?
0: katılmış.
2: Fındıkçıyım.
1: Efendim.
2: Bunu ilk olarak ben okudum.
1: Öyle mi?
2: Ve ya milattan önce
1: Estağfurullah.
2: ta derlemiştik 1900. Neyse bazen insanlar yağmur duasına çıkıyor. Yağmur başka yere yağıyor olabilir efendim. Ama ilk olarak ben okumuştum. Hasan
1: Şimdi
2: Durak'tan ve Teslim Budak'tan almıştım.
1: evet.
2: İkisi de benim Malatya Halk Evlerinden arkadaşlarımdı yani. Evet, koroda.
0: Evet,
2: Buyur
0: ne
2: canım.
0: mutlu
1: Çok
0: sizin gibi böyle
1: teşekkür
0: halk
1: ederim.
0: müziğine iz bırakmış, emek vermiş
2: Evet, Allah razı
0: üstadla da
2: olsun.
0: biz de
2: Allah
0: bugün
2: razı
0: bir
2: olsun.
0: aradayız tekrar.
1: Aynen öyle. Çok
0: Evet.
1: teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Fındık Buse katılmış efendim, huzurlarınıza geliyor.
1: Teşekkürler.

0: Bravo.
1: Ağzına sağlık
2: çok
1: canım benim.
2: Çok teşekkür ederim. Elinize sağlık.
3: Çok sağ ol. Canım benim. Ağzına yüreğine sağlık.
2: Çok teşekkürler.
1: Niye doğru yoldan şaşırdın beni? Madem uğraşmıyordun beni değil mi? Ne güzel oturmuşsun. Niye de almadın? Niye gever gever gezdiriyorsun yani? Yani değil mi kardeş? Evet. El kızı kardeş, el kızı yapar.
3: Aman Allah. Allah kimseyi doğru yoldan çıkartmasın diyelim.
1: Evet.
3: Efendim o kadar şöhretine şöhret katmasına rağmen
1: evet.
3: insanlığından zerrece bir şey yitirmeyen benim canım arkadaşım Ender. Hakikaten yani bundan 20 yıl önce nasıl tanıdıysam halen öyle aynı sanatsal kalitesini devam ettirmenin yanı sıra yüreği, kalbi, mütevaziliğiyle her zaman baş tacısın.
0: Güzel bakan güzel görür. O senin güzel bakışın canım benim.
3: Hakikaten
0: teşekkür ederim.
3: Çok kıymetlisin benim nezdimde ama bence bütün Anadolu halkının yani aslında türkü severlerin herkesin gönlünde taht kurdun.
0: Ne mutlu.
3: O yüzden bana. Seni ağırlamak
0: teşekkür
3: hakikaten
0: ederim.
3: Bugün çok onur verici bizim için. Sen de bir bugün
0: ben de
3: böyle
0: Selahattin, Arguvan'dan devam edeyim mi?
3: Oralara mı gideceksin? Ne yapacaksın?
0: Biraz bir şey da ben oraya gideyim.
1: Bak. İnan ki bu uzun havayı repertuara koymuştum. Ondan sonra dedim ki hele ileride bir okurum Allah bilir. Bak kalbimi okudun ha bak.
0: Kulduran babayı biz tanıdık. Çok çok güzel bir insandı. Yani böyle o kadar naif bir insandı ki. Böyle hani karıncayı bile incitmeyen bir adamdı.
1: Arguvan hep öyledir.
0: Evet. Yani
1: Arguvan hep öyledir.
0: İşte Arguvan hep böyle ben hep şey diyorum. Arguvan'a gittik böyle küçücük bir yer. Arguvan ya hani böyle Arguvan kocaman ya, bir şey bekliyorsun. Evet. Arguvan küçücük bir yer. Ondan sonra Yaşar Kemal'in sözü geldi abi aklıma. Evet. İnsan diyor ki evrende yüreği kadar yer kaplar diye. İşte aynen Arguvanların öyle. Yüreği büyük evet. olduğu için o yüzden hep böyle
1: ben ona bir şey ekleyeyim. Diyorum ki nacizane benim bu kendi fikrim.
0: Estağfurullah.
1: Halk müziği okuyan tüm arkadaşlarımız eğer Arguvan türkülerini okuyamıyorsa gerisini söylemiyorum. Evet.
0: Şimdi
3: mesaj alınmıştır.
0: Kulduran Usta bu ilk iki mısrada böyle sevdiğini yere göğe sığdıramıyor. Ama işte hani sen dedin ya az önce zalimin kızı nasıl canını yaktıysa böyle son iki mısrada da biraz serzenişte bulunuyor. Sona doğru hafif bir bedduaya da giriyor mevzu yani.
1: Yemin ederim ağlamıştım onda.
0: Bakalım hele ne demiş evet. Duran Baba. Arkasına da Hicrani Baba'dan yine bir Mate türküsü söyleyeceğiz.

0: Ağzına sağlık kardeş gözüm.
1: Ender,
2: teşekkür
1: ağzına
2: ederim.
1: Sağlık. Sağlık.
2: Teşekkür ederim.
1: Seni oturtmuyoruz. Biraz
0: öyle
1: daha
0: mi?
1: Yoracağız.
0: Ender.
1: Dedim ki.
0: İş soğumadan hemen bir şey hatırlatmak istiyorum. Belki dinleyicilerimiz, ben sana ele çundurdun. Çundurdun, özendirmek.
2: Evet.
0: Yani yöresel bir terimdir biliyorsun. Babam bazen, anam bazen derdi. Her Ferit beni elere çundurdun ha dedi. Evet kardeş buyur.
1: O zaman ben de çundurmak gibi olmasın ama Ender kardeşimden bir düet yapacağım.
2: Tamam. Elazığ'a gidiyoruz sanırım bu sefer
1: aynen,
2: değil mi?
1: Aynen. Hadi bakalım. İyi akşamlar, akşamlar diyeceğiz.
2: Elazığ Türklerin en güzel Enver Demirbağ söylerdi. Hep böyle o bütün kaynağın böyle onun sesinden dinledik.
0: Harput'un aynasıydı.
2: Evet.
0: Evet.
2: Onun bir tane kendi söz müziği vardı. O da anonim olarak geçti repertuara ama biz burada hakkını verelim yine. Onu zikredelim. Bu türkünün sözü müziği Enver Demirbağ'a ait. Ruhu şad olsun.
0: Amin.
1: Amin.
0: Buyurun.
1: Ruhu şad olsun. Haydi bakalım.

0: Ağzınıza, ruhunuza sağlık. Çok teşekkürler.
1: Ağzınıza, gönlünüze
2: teşekkür
1: çok
2: ederiz.
1: Teşekkür
0: Şimdi
1: ediyoruz.
0: Elazığ'ı bitirdik. Şimdi geldik nereye? Yavru vatan Kıbrıs'a. Bu seçim nedir? Ne
1: Bonsu
0: var?
1: Bonsu limanı söyleyeceğim
0: Hadi
1: şimdi.
0: Buyur canım.
1: Hadi bakalım.
3: Hadi bakalım.

0: Bravo.
1: Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Çok sağ ol.
2: Ağzına sağlık canım. Evet değerli izleyicilerimiz, Türkü Deryası Yavru Vatan'dan şimdi sizleri ta Urfa'ya götürüyoruz. Diyoruz ki çimene bak çimene.

0: Sağ olun.
1: Yüreğine sağlık abicim, gönülden kalmasın. Selahattin
0: abi. Sağ olun.
2: Sağ ol canım.
1: Hareketi hiç kesmeden hemen Ender'le devam edelim.
0: Ender'in ben sizi bir Erzurum'a götüreyim. Oradan bir Diyarbakır'a.
2: Aynen de öyle.
0: Böyle bir gezdireyim doğuyu size.
1: Haydi bakalım Ender Balkır sizlerle.
0: Teşekkür ederim.

0: Ağzına bravo. Sağlık kardeş gözüm. Ağzına sağlık babam.
1: Teşekkür ederiz.
2: Biz burada koptuk. Teşekkür ederiz. Farkında mısın bilmiyorum
1: evet,
2: ama
1: evet,
2: duramadık yerimizde vallahi.
3: Hareketlendik.
2: Yüreğine sağlık.
1: Elinize sağlık.
0: Evet, şimdi Hamdi'ye.
2: Evet, şimdi Fındık Buse Katılmış'tan güzel bir eser dinleyeceğiz. Ne dinleyeceğiz bir tanem senden?
3: Ben bu yıl yarimden ayrı düşeli, her günün bir yıla döndüğü.
2: Ay nasıl severim
3: diyeceğiz
2: o eseri de. Haydi bakalım o zaman huzurlarınızda Fındık Buse Katılmış.

0: Ediyorum.
1: Ağzına sağlık
2: Sesin
1: canım
2: yüreğin
1: benim.
2: dert
0: Teşekkür
2: görmesin.
0: ederim. Ağzına sağlık.
2: Şimdi ne kadar çabuk bitti değil mi Selahattin abi
1: Efendim?
2: programımız? Çok çabuk bitti. Son
1: Bitti
2: esere
1: mi?
2: geldik. Vallahi bitti. Doyamadık. Sizle sohbet de
1: Evet.
2: edemedik sanki doğru düzgün dinleyemedik gibi de geliyor bana.
1: Canım
2: Yine
1: benim.
2: bekliyoruz. Bu böyle olmadı değil mi abi?
1: Evet, ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim.
3: Teşekkür
1: Şeref
3: ederiz.
1: verdiniz
0: Biz teşekkür
1: Türkü
0: ediyoruz.
1: Deryası'na.
3: Eyvallah.
1: Efendime söyleyeyim, bir dahaki geldiğiniz zaman bir koç moş falan keseriz. Allah nasip etsin.
2: Vallahi ayaklarınıza
1: Canımsınız benim.
2: sağlık. Çok
3: Gönül
2: teşekkür
3: muhabbet
2: ediyoruz.
3: ister. Her
1: Baş
3: şey
1: tacısınız.
3: gerisi
1: Sağ ol canım.
3: bahane.
1: Aynen
3: Çok
1: öyle.
3: teşekkür
1: Kalbini
3: ederiz. Bizim için
1: seviyorum
3: de
1: seni
3: çok
1: kardeş,
3: keyifliydi.
1: ikinizin de.
3: Çok
1: Allah razı
3: kıymetlisiniz
1: olsun.
3: ikiniz de. Teşekkür ederiz.
0: Teşekkür
2: Evet,
0: ediyoruz. Çok
2: veda
0: sağ olun.
2: cümlelerinizi alalım. Son bir eserle Selahattin abime eşlik edeceğiz inşallah. Birlikte son eserle kapatacağız.
0: Program başında da söylediğim gibi çok teşekkür ediyorum. Şöyle gibi oldu. Gerçekten evimde gibi oldu. Abim, dostum, Selçuk abim. Evimde gibiyim. Çok teşekkür ederim
1: En
0: Selahattin
1: son
0: abi.
1: ben geldim ama
0: Misafirperverliğiniz
1: ben
0: için.
1: buradayım ha.
0: Daha fazla cümle kuracağım için en son oldu. Çok
1: Evet.
0: teşekkür ediyorum. Çok güzel ağırlandık. Çok
1: Evet.
0: sağ olun çağırdığınız için. Harika
2: Abim
0: bir
2: mi
0: zaman
2: deyim, ne deyim
0: geçirdik.
2: bilemedi. Hani çok gençsin ya, çok genç gösteriyorsun
1: Evet.
2: ya. Ne diyeceğini bilemedi.
1: Şimdi kardeş, şimdiki okuyacağımız türkü benim derlememdir.
3: Evet.
1: Palan Dağ
3: Erzurum'dur.
1: Dumandır. Nereye ait?
3: Erzurum'un.
1: Ey Allah Allah
3: Derdemen
1: ya. Değil
3: Selahattin
1: mi?
3: Abay. Evet.
1: Evet.
2: Evet, son eserimizle veda edeceğiz. Tekrar
3: Evet.
2: tekrar ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Sizlerle
3: Teşekkür
2: olmak çok
3: ederiz.
2: mutluluk
0: Teşekkür ederiz. Çok
2: vericiydi.
0: sağ olun.
3: Programınız
0: Sizin de
2: tekrar
0: evet.
2: bekliyoruz sizleri.
3: Çok uzun sürsün.
1: İnşallah.
2: İnşallah. İnşallah
1: İnşallah.
2: kardeşim benim.
3: Yani.
2: Efendim, önümüzdeki hafta tekrar sizlerle Türkü Deryası'nda buluşmak ümidiyle son eserimizle veda edelim o
1: Evet,
2: zaman.
1: ama
2: Buyurunuz.
1: mutlaka önümüzdeki hafta Çarşamba günü görüşmek dileğiyle. Saygılar, sevgiler. Buyurun.
2: Hoşça kalın.
1: Hadi.

0: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
1: Heh, tam zamanında.
2: Bank kart ne güzel, ne güzel duruyorsun. Jestle ne güzel, ne güzel oluyorsun.

0: jest oludu. Bankkartın jest oludu.
1: Bankkart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
2: Ve şimdi de karşınızda Görkem.
1: Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: Müzik yolcularından tüm gönül dostlarımıza sevgiler, selamlar, kucak dolusu, bavul dolusu notalar gönderiyoruz efendim. Yine bu akşam yolculuğumuzda birbirinden değerli şarkılarla, türkülerle top dolu bir yolculuk hazırladık değil mi sevgili Mine?
1: Evet, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Efendim bu akşam sizlerin seçtiği eserlerden bir potpourri yaptık bu gece için. Ve istedik ki ekranlarınızın başında çaylarınızı, kahvelerinizi yudumlarken yine bizlerle birlikte söyleyin ki biz o eşliklerinizin gücüyle burada yine güzelliklerle hoş bir program geçirelim. Ve şimdi Ahmetciğim sen ne diyeceksin bize? Ben telgrafın tellerine söyledim. Peki ya sen?
0: Bazen bir şiir yazarsın ama okuyamazsın. Bazen bir şarkı bestelersin ama belki de muhatabına çalamazsın. Şimdi söyleyemedim diyeceğiz Cevdet Bağcan'ın o kıymetli eseriyle. Evet. Ama siz onu söyleyeceksiniz. Biz çalacağız. Şarkılar yazdım sana okuyamadığımla başlayan o harika eseri sizin o güzel seslerinden müzik yolcuları klasiğiyle dinleyeceğiz. Hazırsanız eğer söyleyemedimle başlayalım sevgili dostlar.
1: Buyurun.

0: Bazen o kadar güzel söyledin ki söyleyemezsin, anlatamazsın. Aslında bu şarkının da bir adı, kıymetli izleyicilerimiz, Düşlerde Sevdim
1: Ya.
0: Seni. Müzik işte her lisanda, her dilde, her kalpte ayrı güzelliği var. Ve bazı şarkılar var diyoruz ya, ölümsüz. Hayatımızın her anında söyleyebiliriz. Her dönem eşlik edebiliriz. Ve şimdi o güzel eserlerden, özellikle de sizin haftalardır çok istediğiniz eserlerden bir tanesi, bir Semahat Özden ses bestesi gelecek efendim. Her mevsim içimden gelir geçersin diyecek acaba. Ama Ahmet'in acaba içinden neler geçiyor? O kanunun o güzel tınıları bize neler anlatacak? Bizi nerelere götürecek? İlk önce sevgili Ahmet'ten güzel bir Taksim dinleyelim, dilerseniz, ve sonra da hep birlikte söyleyelim bu güzel eseri.

0: Gönüllerinize sağlık.
1: Hangimiz daha önce söyledi acaba? Ama gönüller biri olduğu zaman da musiki bambaşka bir yere gidiyor. Sevgili dinleyenlerimizle müzik yolculuğunun kıymetli yolcularıyla her mevsim bu güzellikleri paylaşmakta bizlere kısmet oldu. Ne mutlu ki bu müziği yazanlara, bu müziği kalbinin tam ortasında hissedenlere hepsine buradan selam olsun.
0: Evet, demiştik ya işte programın en başında müzik hep evrensel. Nerede yaşadığınız önemli değil. O duygu seline sizi eğer kaptırıyorsa ve gerçekten o yolda sizi öyle yürütüyorsa bambaşka bir diğer müzik. Ve şimdi sevgili Ahmet bizi Karadeniz kıyılarına doğru götürecek ve çok güzel bir eser seslendirecek.
1: Nasıl güzeldir değil mi oralar? Şimdi sen söyleyince.
0: Çok güzel.
1: Hele ki bu sıcak havaların başladığı günlerde o Karadeniz yaylalarına selam olsun. Dağlarda gezen kartallara selam olsun.
0: Evet.
1: Dido'yu birlikte söyleyeceğiz müzik yolcularıyla birlikte. Biz gönlümüzden geldiğince çalmaya gayret göstereceğiz ama sizin o güzel eşliklerinizle inanıyorum müthiş bir anlam kazanacak. Dido diyeceğiz efendim.
0: Ben de eşlik edeceğim ama en güzel eşlikler bence ekran başında.
1: Bekleyeceğiz zevkle.
0: Haydi buyurun.

0: Alkışlar hem tüm Karadeniz'e hem de birbirinden kıymetli arkadaşlarıma. Evet ve bravo. Efendim dedik ya işte diyardan diyara, kalpten kalbe gidiyoruz bu akşam. Ama yine hatırlatalım sizlerin istekleriyle. Gelen isteklerden bir tanesi daha var şimdi sırada. Bir Rumeli türküsü efendim. Ama gerçekten Rumeli'de, Rumeli deyince hep bir hareket, hep bir fıkır fıkırlık geliyor akıla. Ama bu türkü de öyle can yakan türkülerden bir tanesi ki ailetme beni diyeceğiz. Eşliklerinizle birlikte tabii ki.
1: Çok özel bir türkü. Evet. Senin sesinden de yine çok, çok keyifli bir yere ediyorum. Gidecek. Provalarda biz de keyifle icra ettik hakikaten. Öylesine zengin bir coğrafyadayız ki öylesine güzelliklerle her yörede bambaşka bir iklimle, bambaşka bir zenginlikle doluyuz. O yüzden biz de sürekli farklı farklı rotalarda başka başka lezzetler arıyoruz ve bunları da bizleri dinleyen kıymetli dinleyicilerimize buluşturmaya bayılıyoruz. Yine onlardan bir tanesi güzel sesinden yorum bulsun. Buyurun sevgili dostlar. Teşekkürler.

0: Gönlüne sağlık sevgili dostlarım. Ediyorum. Ellerinize sağlık. Ekran başındaki müzik yolcularının ağızlarına, gönüllerine sağlık diyoruz efendim. Nasıl gidiyor yolculuğumuz diye buradan hep ben sormak ve karşıdan bir cevap duymak istiyorum. Eminim o cevap da bizlere güzelliklerle geliyordur. Nasıl gidiyor sence Mine?
1: Bence keyifli gidiyor. Çünkü öyle olduğunu düşünüyoruz. Hep diyoruz ya, şarkıların birleştirici gücü eminim şu ekranın arkasından sizlere geliyordur diye planlıyoruz. Çünkü biz gerçekten işimizi gönülden ve severek yapıyoruz. Her hafta bu heyecanı sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Umarım bu güzel enerjilerimiz de sizlere doğru geçiyordur.
0: Sırada yine çok keyifli bir eser var. Uşak makamının da o inceliklerini bir iğne oyası gibi işlemiş. Harika bir eser. Senin güzel sesinden dinleyelim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Efendim diyeceğiz ki, şarkılar yazdım sana, sazlar seni kıskandı diyeceğiz. Bir Erdoğan Berker bestesi, bilen dostlarımın eşliklerini bekliyorum.

0: Ağzına sağlık sevgili
1: çok
0: dostlarım.
1: Çok teşekkür
0: gönlünüze
1: ediyorum.
0: sağlık. Sazlar da sözler de hepsi bir kimleri kıskandı? Buradan kıskanılanlara gönderildi. Efendim, Türk müziğinin nasıl kıymetlerini anlatıyorsak hakikaten Yeşilçam'ın da çok usta bir değerini kaybettik.
1: Evet.
0: Ve şimdi çalacağımız, sizlerin de eşlik edeceği bu eseri Yeşilçam'ın büyük ustası Kadir İnanır için
1: evet,
0: söyleyelim,
1: ruhuna gönderelim
0: istiyoruz. Hakikaten değmem benim gamlı yaslı gönlüme, ben bir selvi boylu
1: yardan
0: hakikaten
1: ayrıldım.
0: O selvi boylum al yazmalımda kıymetli sultanımızla birlikte asla herhalde unutulmayacak bir başyapıta imza atıp Türk sinemasında da
1: evet,
0: o harika kilometre taşlarını döşeyen üstadımıza gönderelim istedik.
1: O zaman Uşak makamındaki yolculuğumuzdan sonra şimdi o müziğin güzelliğiyle Tokat yöresine ait olan
0: Hicaz makamına
1: bu,
0: doğru.
1: Evet, bu güzel eseri gelin hep birlikte söyleyelim ve dinleyelim. Buyurun.

gerçekten böyle içimizi yakan türküler ama hafif de böyle salına salına söylediğimiz türkülerden bir tanesi. Türkülerimiz, şarkılarımız diyoruz ya dostlar, hepsi gerçekten çok çok çok kıymetli bizim için. Ve ne kadar güzel, hep anlatıyorum ya, şu bestecilik yönümün olmaması beni hep böyle bir tarafım eksikmiş gibi düşünüyorum. Ama beste yapan dostlara da çok çok hayranlıkla bakıyorum, gıpta ediyorum gerçekten. Şimdi de çok genç bir kardeşimin şarkısı var sırada. Efendim, sözü ve bestesi kendisine ait. Güray Köşker'e ait. Ben de okumaya çalışacağım. Ben çok sevdim ilk dinlediğimde. Umarım sizler de seversiniz. Benimle bu güzel duygularınızı paylaşırsınız. Ve şimdi Sev Yine diyeceğiz.

0: Sevda kuşunu gönüllere doğru kanatlandırdık. Öylesine güzel söyledin ki yeni
1: çok
0: üretimler, yeni besteler, bu müzik için yeni oluşumlar öylesine kıymetli ki. Çünkü yeni nesillere de bu işi sevdirmek, bu işin yüzyıllarca süren o musiki geleneğimizin de devamını sağlamak için çok kıymetli.
1: Evet, müzik kültürümüzün gerçekten tam hakkıyla yaşanması gerektiğini düşünen dostlarımızdınız. Hepimiz bunu istiyoruz. Çünkü bu kültürümüzü bizler yaşatacağız. O yüzden tarzı önemli değil. Önemli olan doğru ve güzel müzik. Yani müzik evrensel diyoruz ya, bazen bazı dostlarımız bize diyor ki şimdi biraz dertleşelim isterseniz. Bazen diyorlar ki ama neden Türk müziği okumadınız? Neden Türk müziği okumadınız? Hepsi bizim müziğimiz. Hepsi. Önemli olan gerçekten temiz ve güzel bir yorumla ve güzel eşliklerle okumak. Ben hep buna inananlardanım. O yüzden de nefesim yettiğince, dilim döndüğünce her şeyi söylemeye gayret ediyorum.
0: Harika. Eskiler zaten sanatkar, işte şarkıcı ya da pek çok ünvanın dışında müteessir diyorlar. Kalbe tesir eden anlamında.
1: Evet.
0: Eğer çaldığınızın, söylediğinizin kalbin tam ortasında bir yeri varsa işte sizin de o zaman bir hüneriniz var demek anlamına geliyor. Dolayısıyla biz üretenlere her zaman destek olmaya, onların eserlerini seslendirmeye de büyük bir gayret edeceğiz. Şimdi yine yeni bir eser var değil mi?
1: Aslında yeni değil. Yaklaşık bir buçuk yıl oldu.
0: Bayağı
1: bu güzel eseri ben seslendireli. Efendim, benim çok severek seslendirdiğim bir eser. Sözler Talat Atilla, beste Hüseyin Bitmez'e ait. Hayatın o akışını, o güzelliğini öyle sade, öyle yalın ama öyle de cana dokunarak anlatılmış ki ben de bu güzel sözleri ve bu güzel besteyi seslendirmeye çalıştım. Ve şimdi de çok kıymetli arkadaşlarımızla birlikte ve sevgili Burcu'nun emekleriyle birlikte hep birlikte seslendirelim diyorum. Ne dersiniz?
0: Buyurun dostlar.

0: Ağzına sağlık sevgili Mine.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sizin de gönüllerinize sağlık.
0: Ama besteleyenin de ruhuna sağlık değil mi? Kendisi yakınlarımızda olduğunu hissediyorum
1: evet,
0: ben.
1: Evet, yakın akrabam.
0: Hem yakın akrabamız, şu anda da kendisi stüdyomuzda. Buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz.
1: Evet, teşekkür ederim.
0: İyi ki bizimlesiniz abicim. Hakikaten harika. Gerçekten işte üretim, bestekarlar ölümsüzlüğün anahtarını bulan harika isimler. Evet. Şimdi Adanalı Esmer olur.
1: Bir Adana'ya bakar. Gidiyoruz şimdi.
0: Mersinliler Çapkın Olur, Can Yakar isimli eserle. Bakalım Adana ve Mersin'den ne kadar eşlik gelecek çok merak ediyorum. Benim de yaşamaktan büyük mutluluk duydum. Yani görev yapmaktan da Mersin Devlet Klasik Korosu'nda da görev yapmaktan büyük mutluluk duydum. O yöreye ait bir türkü olacak.
1: Bence Adanalılar ve Mersinliler seni yalnız bırakmayacaklar. Her hafta olduğu gibi evet, desteklerini hiç esirgemiyorlar. Ama bence bu güzel fıkır fıkır şarkıda eşliklerle hadi buyurun sıra sizde.

0: Bence Adana ve Mersin bu tarafa doğru yanaştı.
1: Geldiler değil mi buraya? Sesleri ben duyar gibi oldum.
0: Bence de öyle. Efendim, müzik yolcularının bu hafta da sonuna geldik. Ne çabuk geçti zaman, değil mi?
1: Ağzımdan aldın gerçekten. Nasıl geçti zaman anlayamadım diye şarkısında eklesek mi bilemiyorum ama sizlerle olmak, bu yolculuğu paylaşmak bizler için çok kıymetli. Her biri birbirinden değerli, virtüöz dostlarımla
0: Evet.
1: ve senin o güzel duygulu sesinle,
0: Çok
1: bin
0: teşekkür
1: bir
0: ediyorum.
1: özenimizle burada huzurlarınızda olmak bizim için çok kıymetli. Yapımda, yayında özenle bizleri hazırlayan
0: Evet.
1: herkese teşekkürlerimiz ve sevgilerimizi sunarak veda etmek istiyoruz sizlere.
0: Evet ve hani diyoruz ya hep bir filmin içinde gibi yaşıyoruz şarkıları. Yine bir film şarkısıyla efendim veda ediyoruz. Sözler Çiğdem Talu, müzik Melih Kibar'a ait. Sevdan olmasa diyeceğiz ama ben bu güzel eseri ilk önce kıymetli orkestra arkadaşlarıma, Ahmetciğim sana, sonra birbirinden kıymetli dostlarımıza, bu yayını sizlere ulaştıran tüm dostlarımıza ve tabii ki ekran başındaki dostlarımız sizlere. Ve efendim çok çok teşekkür ediyoruz. Haydi gelin birlikte söyleyelim.
1: Öyle güzel söyledin ki bence diyorum ki bunun arasına senin bu güzel sözlerinle bir de klarnet taksimi olmasa arada nasıl olur diyorum. Sevdan olmasayı görüyorum ve el arttırıyoruz.
0: Evet, bence Suat'cığım da coştursun bizi o zaman. Haydi buyurun.
1: Haydi buyurun.

0: Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor. Müziğin Kanunu'na hoş geldin diyor ve konuğumuzun hemen yanına geçiyorum.
1: Sevgili Barbaros, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
3: Var mı senden bir tane daha var mı? Bana senin gibi bakar.
2: Yaptığınız müzik, yaptığınız yol, izlediğiniz yol sizi mutlaka tanımlar müzikte. Onun için de attığım adımlara çok dikkat etmeye çalışıyorum.

0: Koşak!
1: Görkem Bey, bank kartınız geldi.
2: Heh, tam zamanında.

0: jest oldu. Bankkartın jest oldu. Oo.
1: Bankkart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
2: Ve şimdi de karşınızda Görkem.
1: Böyle görkemli bir törende ziraate yakışır.

0: En çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
2: Buyur Hasan.
3: Hadi oğlum.
1: Anne bir şeye bakıyorum.
3: Olmadı mı Hasan'ım?
1: Oluyor oluyor anne.
4: Seni koydu.
3: Hasan uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
3: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: Herkese merhabalar. Irmak Arıcı'yla Dünden Bugün'ün programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok sevdiğim bir grup konuğum, sevgili Kafadar. Nasılsınız? Hoş geldiniz.
1: Teşekkürler.
2: Hoş bulduk.
1: Hoş
2: Teşekkürler.
1: Bulduk. Sen nasılsın Irmak'cığım?
0: Teşekkür ederim. Çok yakışıklı gözüküyorsunuz
1: Çok
0: hepiniz.
2: Çok teşekkürler.
0: Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Müzik hayatınız ne durumda?
1: Çok güzel gidiyor valla. Öncelikle bugün burada olduğunuz için çok mutlu olduk.
0: Ne mutluluk bana.
1: Hayırlı olsun
0: İyi ki
1: programın.
0: Geldiniz. Çok
1: Gerçekten
0: teşekkür ederim.
1: Çok iyi hissediyoruz şu anda kendimizi.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Bir de çok sevdiğimiz arkadaşlarımız da burada, onları da görmüş olduk. Gayet güzel gidiyor her şey. Yani konserlerimiz güzel gidiyor. Bayağı
0: Son hızla devam ediyor,
1: yoğun
0: görüyorum.
1: bir şekilde. Onun dışında da konser olmadığı günler yine müzik var, stüdyo var, işte yeni şarkılar var. Biraz sonra zaten onlardan da bahsederiz. Yani müzik de gidiyor çok şükür. Sevdiğimiz işi, sevdiğimiz arkadaşlarımızla
0: İnsanlarla
1: beraber yapmak
0: yapıyorsun.
1: çok mutluyuz yani.
0: Çok çok kıymetli gerçekten. Peki şey merak ediyorum. Kafadar nasıl doğdu? Yani nasıl bir araya geldiniz? Nasıl bir ilerleme? Onu çok merak ediyorum. Hüseyin Aranız.
1: Pandemide yani o süreç zaten bütün dünyadaki insanlar için
0: Tabii ki.
1: çok sıkıntılı bir süreçti. Müzisyenler için bence ekstra bir sıkıntılı bir süreçti. İşte Timur abiyle zaten biz 30 yıldır falan
0: Maşallah.
1: konservatuardan tanıştığımız için arada dedi ki böyle bir şey dedi yapan mıyız dedi. Kusura bakma şarkısını dinlemiş. Senin okulun her şeyde okey abi dedim.
0: Ne güzel bu. Böyle bir
1: Öyle bir
0: dosta sahip
1: abidir.
0: olmak da çok kıymetli.
1: Evet. Ya bütün şey için, bütün biz yaş grubu için Timur abi öyle bir abidir.
0: Evet, biliyorum.
1: Öyle olunca sen ne dersen olur abi. Seve seve dedim ve çok mutlu olmuştum. İşte sonra Kusura Bakma şarkısının hemen aranjesi başladı. İlk şarkımız bayağı da dinlendi Kusura
0: Maşallah.
1: Bakma. Yani Kafalar öyle. Timur abinin bir telefonuyla doğdu yani. Evet.
0: Ne güzel. Peki şey merak ediyorum. Aranjelerinizi kendiniz mi yapıyorsunuz yoksa işte yardım aldığınız düzenlemede aranjörler oluyor mu?
3: Tabii hep böyle çünkü ben yaklaşık 35 yıldır Türkiye'deki tüm albümlerde çalıyorum. Ve herkes de benim ya kardeşim ya abim ya da arkadaşım. Kimsenin gönlü kalmasın diye her şarkımızı her bir arkadaşımdan, kardeşimden çalışıyoruz. Tabii ki fikirlerimiz oluyor ama o kadar güzel bir stüdyo ortamı geçiyor ki ya stüdyo orada en mutlu olduğum yer bir de benim stüdyo. Hani o kadar güzel bir şekilde aranje ediyoruz ki şarkılarımızı, o kadar mutlu ilerliyoruz ki kimsenin de gönlü kalmasın diye ben o şeylere çok dikkat ederim. Herkes böyle kafaları bir nokta yani böyle bir iz bırakmak istiyor herkes de ve herkesten de buradan Sezgin abiden de, Mert'ten
0: Ellerine
3: de,
0: kolayına
3: Emin Hanım'dan da,
1: hepsinin
3: herkesten
1: eline
3: Allah
1: koluna
3: binlerce
1: sağlık.
3: kez razı olsun. Çağlar Dal'da,
1: Cüneyt Yamaner.
3: Cüneyt evet. Yani herkesten Allah binlerce kez razı olsun. Kafalarda onların emeği gerçekten çok fazla.
0: Çok kesinlikle. Ellerine kolayına sağlık onların da.
3: Ve şarkı seçimi de şey yani hani bizim bir grubumuz var, WhatsApp grubu da var. Konuşmadığımız herhalde bir 24 saatte bir herhalde bir şeydir böyle bir 8 saat uyuma arası. Onun haricinde hep sürekli telefondayızdır yan yana olmasak bile.
0: Yani normal hayatta da o zaman
3: Evet
0: anlaşıyorsunuz
3: tabii
0: bayağı
3: tabii
0: değil
3: tabii
0: mi?
3: tabii tabii.
0: Maşallah.
3: Şarkıyı oraya bir gönderiyoruz. İlk önce Özgen'den bir yanıt geliyor. Abi bunda emin miyiz? Tabii. Genelde şarkı seçimlerinde de o Özgen karar veriyor. Hüseyin de aranje kısmında ve diğer kısımlarda. Ben sadece işin okumu ve cello isterlerse cello
0: Hepiniz ayrı
3: çalıyorum bir
0: ayrı
3: de.
0: bence
3: Evet.
0: çok değerlisiniz.
3: Çok sağ
0: En
3: olun. Çok
0: başta zaten
3: teşekkürler.
0: hepiniz müzisyeniz. Ve oradan gelmenin de çok kıymetli olduğuna inanıyorum ben. Oradan böyle bir grup kurma, işte dostane bir şekilde birbirini sarma bence çok kıymetli. Kusura Bakma şarkısından bahsettiniz. Hepimizin diline pelesenk oldu zaten. Çok güzel bir şekilde yorumladınız, icra ettiniz. Siz de isterseniz onu bir sizden duyalım
3: Tabii
0: derim ben
3: ki.
0: sıcağı
3: Seve
0: sıcağına.
3: seve.
4: Birden geldin aklımdan.

0: Ne güzel bir yorum. Böyle
1: Teşekkür
0: sanki
1: ederim.
0: dinlerken hani üçünüzün böyle tek bir vücut olduğunu hissediyorum. Yani hani sanki orada farklı bir enstrüman, işte farklı bir vokal, farklı bir tel yok da hepiniz böyle bir gibisiniz ve bu muazzam bir uyum bence. Gerçekten çok şanslısınız.
1: Çok
0: Öyle
1: teşekkür ederiz
0: düşünüyorum.
1: ya. Çok teşekkür ederiz
0: Çok da
1: Ömer.
0: güzel
1: Çok
0: yorumlamışsınız.
1: sağ ol
0: Müthiş
1: canım.
0: gerçekten. Şeyi merak ediyorum. Sahnede böyle mesela modunuz düştü birinizin. Olur ya yani insanlık hali hepinizde oluyor. Böyle en çok kim gaza getiriyor? Kim böyle tamam abi hani sakinleşelim diyor. Ben Hüseyin abinin olduğunu düşünüyorum ama doğru mu?
1: Aslında tam doğru değil ama yani bazen çok nadir de olsa modumuzun düştüğü oluyor. Genelde Timur abi toparlar bizi öyle bir durumlarda. Timur abi hemen bir bakışıyla bile bizi o kadar iyi tanıyor ki yani hepimiz birbirimizi iyi tanıyoruz da şeyle de alakası olabilir yavrumakçım onun. Hani bir insanı abi görmek gerçekten o yüzden onun bir bakışı, bir gülmesi bile bizi
2: Direkt
1: modumuzu
2: motive ediyor ya.
1: Yükseltir yani.
0: Ama sanki komiklikleri Hüseyin abi yapıyor
1: Ben
0: gibi.
1: biraz gizli komik ama.
0: Doğru mu? Biraz öyle
1: Şu bakış
0: hissediyorum yani.
1: böyle yaptı ya işte.
0: Peki
1: Şey,
0: mesela... Özür dilerim
2: çok
0: abi.
2: özür dilerim. Bugün bile arabada gelirken konuştuk hatta. Geçen gün bir şey oldu. Ya sahnede, şimdi reel çalımlarda, live çalımlarda hata olmalı zaten. O da bizim birazcık müzisyen olarak takıntılığımızdan kaynaklanıyor. Ama günün sonunda her zaman şuna bakmak lazım. Önemli olan şarkıya ne kadar hizmet ettiğindir.
0: Kesinlikle katılıyorum.
2: Gerçekten ya da önünüzdeki solistinize ne kadar hizmet ettiğinizdir. Olacak mı hatalar? Olmak zorunda ya. O da onun güzelliğidir. Bazen çok
0: Tuzu
2: takılıyorlar.
0: biberi o da.
2: Evet, ikisi de çok takılıyor. Ben de bugün arabada dedim.
1: Hep buraya
2: Ya ne
1: gelirken
2: olur dedim,
1: konuştuk.
2: gülün gülün. Yani gülün yani. Çünkü orada 2,5 saat, bizim sahnelerimiz sürüyor. 2 saat, 2,5 saat sürüyor. Orada güzel anılar bırakmak için orada gittik.
0: Ben de hep bu fikirdeyim abi. Yani hani sanki böyle benim için de geçerli. Hani elimden geldiğince orkestra arkadaşlarımla da bunu paylaşmaya çalışıyorum. Yani hani eğlenelim.
2: Evet ya.
0: Çünkü hatalar mutlaka olacaktır. İşte gerek o taraftan gerek bizden. Eğlenmek yani güzel anı bırakmak en
2: En
0: kıymetlisi
2: güzeli
0: bence. Bir
2: evet
0: de
2: ya.
0: yani hatasız ne var ki? Albüm kaydı da değil dün sonunda. Ama ben anlıyorum da tabii ki bu işin işte okulunu okumuş, okumasa dahi alaylı olup senelerini vermiş birçok müzisyen arkadaşımız var. İşte iyi kulak da hemen onu galiba çekiyor ve delirliyor ne
2: Evet,
0: yazık ki. O biraz mükemmelliyetçi olmakla da alakalı.
2: evet.
0: Bence o da
2: Müzisyen
0: tarzı
2: şey
0: değil mi?
2: işte
0: Doğru
2: o.
0: mu?
2: Evet.
1: Yani o aslında şöyle, ne hepimiz aynı şekilde. Bu arada Timur abi hariç biz Hüseyin abiyle böyle sahnede biraz çalımlara falan çok takılıyoruz. Ha Timur abi şey yapıyor. Mesela kulise çıkıyoruz böyle işten sonra. Gelin bakayım diyor. Oturuyoruz falan böyle. Diyor ki niye takıyorsunuz bu kadar diyor. Yani örnek veriyorum işte mekancı mutlu mu mutlu, konseri izlemeye gelenler mutlu mu mutlu, işte ekip mutlu mu mutlu, siz niye mutlu değilsiniz diyor. Ya abi işte şurada yanlış çaldılar falan. Oğlum diyor bu olacak zaten diyor.
0: Tabii ki.
1: Bu diyor olmazsa diyor zaten diyor müzik olmaz diyor. Müzik aslında diyor öyle çıkan bir şey.
0: Not devam ediyor
1: Aynen
0: demektir
1: öyle.
0: bence bu
2: Evet
0: olmuyorsa.
2: ya. Yani
0: Katılıyorum
2: anı
0: ona.
2: yaşamak, anda olmak ve hata yapmayı da güzellikle kabul etmek çok önemlidir Irmak. Stüdyoda bile bazen, mesela ben onu bir kere yaşamıştım. Bir şarkıda işte cello ile eşlik ettiğim bir şarkıda solo olarak bir yerde ufacık bir entonasyon vardı. Sonra ben girdim orayı düzeltmeye. Düzelttikten sonra dedim ki eskisini kullanabilir miyiz dedim. Çünkü o ruh,
0: Ondaki tat
2: evet
0: olmadı.
2: makine her şey harikaydı ama o duygu işte şarkıya hizmet etme o başka bir şey ya.
0: Kesinlikle.
2: Gerçekten öyle.
0: Katılıyorum. Ben de size bir şarkı söylemek
2: Tabii
0: istiyorum
2: ki çok
0: müsaade
2: seviniriz.
0: ederseniz.

0: Ne güzel söylediniz, ne güzel çaldınız. Orkestra arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum.
1: Ellerinize sağlık
2: güzel
1: arkadaşlar.
2: Olunca.
1: Evet.
0: Çok teşekkür. O zaman ben bir şarkı, eğer siz de isterseniz böyle birlikte, hatta stüdyoya girdiğimiz bir zaman size bir şarkı hediye etmek ve sizin okumanızı, çalmanızı çok çok isterim.
2: Bayılırız. Biz de çok
1: biz
2: isteriz.
1: Şeref duyarız.
0: Estağfurullah. Öyle bir güzel bir şey yapalım istiyorum. Şimdi arayı böyle çok soğutmadan sizden böyle bir şarkı daha alsam mı, yoksa biraz muhabbet mi edelim, size bırakıyorum bu sefer.
1: Şarkı da alabiliriz.
0: Tamam, şarkı alalım, çok kulaklarımızın pası silinsin.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Çok
0: Ne
1: teşekkür
0: güzel bir
1: ederim. Ellerinize
0: yorumdu.
1: sağlık arkadaşlar.
0: Ay, gerçekten kendimi toparlayabilirsem sorularıma döneceğim. Provalarda en çok kim geç kalıyor? Onu merak ediyorum.
2: Ben ilk gelenlerden biri olurum genelde.
0: Gerçekten. Sen geç kalıyorsun da.
2: Hayır,
3: Ben
2: geç kalmıyor
3: ben
2: aslında.
3: çağırmıyoruz.
2: Evet. Hayır, biz
1: Evet.
2: geç çağırıyoruz.
1: Ben genelde hani şey diyorlar bana hep. Abi sen biraz geç gel. Bir de ben öyle çok solist bir adam değilimdir. Hani
0: Hiç
1: yok yani benim ben
0: yok.
1: evet, sadece hani
3: Zaten.
1: müzik ve en sonunda geçen hafta işte provada şey dedim. Ya ne istiyorsunuz benden? Bırakın ben en azından dinleyeyim dedim yani. Hani belki benim de bir fikrim olur. Onlar da sağ olsunlar beni yormamak için. Hani abi gelsin okusun hemen. Ben de onu o paylaşım çünkü prova anı çok önemlidir ve provada enteresan bir şey de yakalayabilirsin.
0: Evet,
1: Gerçekten
0: kesinlikle
1: başka bir şey de
0: katılıyorum buna.
1: yakalayabilirsin ve prova gerçekten çok önemlidir. O anda hep beraber aynı ortamda olmak, aynı havayı teneffüs etmek. Yani düşün bize ilk kafadar olarak şey yaptılar. Yaptık bir yere gittik. Bize dediler ki abi sizin kulisiniz burası. Evet, orkestranın kulisi burası. Biz dedik ki öyle bir şey olamaz.
0: Öyle bir şey
1: Biz direkt o
0: olmaz.
1: kulise geçtik. Oraya dedi kim geçiyorsa geçsin. Yani
0: Çok çok
1: çünkü öyle
0: kıymetli
1: değil.
0: yaptın
1: 35 sene
0: işte.
1: olmuş ırmak ve
0: Evet.
1: kolay bir şey değil yani o.
0: Kesinlikle
1: Hani
0: öyle. Ama yazdaki işte arkadaşlar da mutlaka önceden hani tanıp
2: tabii
0: hani
2: hepsi
0: bildiğimiz
2: bizim
0: arkadaşlar da
2: arkadaşımız.
0: olduğu
1: Evet.
0: için o da çok
2: Çok evet.
0: kıymetli.
2: Eski
0: Katılıyorum.
2: arkadaşlar.
0: Peki sahnedeyken böyle iştahı dediğiniz bir an oluyor mu? Yani evet hani gerçekten bu işi yapıyoruz ve hani bunun karşılığı dediğiniz şey nedir?
1: Ya ben şeyde çok etkilenmiştim. Adana Kültür Yolları Festivali kapsamında Altın Portakal şey festivalinde çıkmıştık. Ben içeriye dedim ki Burak vardır Burak o da bizim kardeşimizdir.
0: Çok güler yüzlü oluyor. Bütün ekip öyle gerçekten.
1: Ondan sonra dedim ki ya içerisi nasıl yani açık hava konseriydi nasıl dedim. Abi kalabalık boş ver boş ver bakma falan. Oraya da bir şey çekmişler. Böyle branda
2: Perde
1: gibi perde
2: gibi.
1: gibi bir şey çekmişler. Bana da göstermiyorlar. Ben sahneye bir çıktım ırmak.
0: Yıkılıyor.
1: Birden dedim geldin aklıma diye bir ses geldi. Ben gözüm doldu
0: İnanılmaz.
1: ağlamaya başladım. Hüseyin'e baktım. Allah'ım dedim binlerce defa hamdolsun çünkü bunun için yaptık.
0: Değil mi?
1: Hani gerçekten beraberce söyleyelim kafadar. Aslında ben her zaman söylediğim şey şu. Kafadar demek beraberce şarkı okumak demek. Kafadar grubunun amacı çıkıp sadece şarkı söylemek değil, beraberce şarkı söylemek. Onu başardığın an evet, okey yani.
2: O gün çok heyecanlı bir gündü. Ben de araya girdim.
1: Evet.
2: Ben şeyi yapıyorum. Hoş geldiniz anonsunu. O gün kekelemekten artık ön sırada da insanların bana güldüğünü gördüm. Çok
0: Ya
2: kalabalık, çok
0: samimi
2: heyecan.
0: gelmiştir o
1: Evet.
0: mutlaka ya.
1: Evet,
0: Önemli olan zaten
1: evet.
0: samimiyet benim için de. Şimdi hazır böyle arabeskten de bir tık bahsetmişken yapalım mı bir akşam güneşi?
1: Yapalım.
0: Haydi
1: Hadi
0: bakalım.
1: bakalım.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Senin de canım.
0: Evet, birkaç sorum var şimdi sizlere. Merak ettiğim şeyler. Kendi tarzınızı oluştururken işte kimlerden ilham aldığınızı merak ediyorum. Ama böyle teker teker merak ediyorum.
2: Tabii yani şöyle yaşım itibariyle hani şimdi abilerim oldukları için ben çok şey dinledim, rock müzik falan dinledim. Yani sahnedeki çalımlarımıza da bu dinlediğim müzikleri uydurmaya çalışıyorum aslında. Yani isim olarak vermem gerekiyorsa Mor ve Ötesi diyebilirim. Çok severim. İşte yurt dışından da böyle biraz daha ağır gruplar, işte Metallica'lar, Megadeth'ler falan. Öyle yani, benim bu şekilde.
0: Sizden alabilir miyim?
3: Ya ben Türk Müziği İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunu olduğum için Türk sanat müziğiyle halk müziğiyle büyüdük. Aslında klarnette batı müziği eğitimi almıştım. Ama gerçekten Türk sanat müziği ve halk müziğini inanılmaz severek dinlerim. Onun dışında benim hayatımda herhalde en büyük dinlediğim insan açık ara Müslüm Gürses'ti ben. Bütün albümlerini, yani hepsini tabii ki değildir ama bir 70 küsür tane albümü de vardı eski kasetlerinde. O yüzden Müslüm Gürses benim şeyimdir tabii. Şimdi

0: Kafalardaki müzik Timur abi de daha doğru anlatır benden. Aslında hepsinin bir harmanı gibi yani başarabilir.
1: Çok
0: Tat
1: da
0: ne
1: güzel
0: mutlu
1: geçiyor
0: bize.
1: bizi gerçekten dinleyicilere, izleyicilere bunu tüm samimiyetimle söylüyorum.
2: Yani ben Kafadar'da hep şey istedim. Şimdi Kafadar tamamen bir müzisyen grup olduğu için kendimize ait bir şey yaratmaya çalışıyoruz. Aslında henüz tam oluşmuş değil. Ama elimizden geldiğince onu yakalamaya çalışıyoruz. Mesela diyorlar ki abi biz sizi arabesk bir grup olarak biliyorduk. Evet, yıllardan beri o albümleri de çalıyoruz zaten. Ama biz bambaşka bir şey dinledik. Evet, yapmak istediğimiz de zaten bu. Yani bir anda bakıyorsunuz Kusura Bakma'yı dinliyorsunuz. Bir anda Kaç Kadeh Kırıldı'yı dinliyorsunuz. Ama bir anda Yaz Dostum Çöpçülere giriyoruz. Bir anda Ankara Havalanı. Yani şey istiyorum ben Kafalarda. Evet, geldik. Oturduk, kulağımız yorulmadı. İyice ne güzel dinledik. Güzel bir müzik dinledik ve şu anda da gidiyoruz. Eğlendik ve gidiyoruz. Evet, bir şeyler daha güzel bir şeyler daha hani işin içine daha doğrusu başka şeyler de katmak istiyoruz. Mesela orkestrayı daha da büyütmek istiyorum. Yani şöyle bir 10 kişilik yaylı grubu olsun.
1: Oh,
2: Şöyle
1: maşallah.
2: 4 kişilik bir brass ekibi olsun.
1: Ne
2: Atıyorum
1: güzel
2: 3 tane
1: olur.
2: vokal yani çünkü ben hani Sezen Hanım'ın sahnesinde çalıştım 4 yıl. 2 yılda Tarkan, en sonunda 6 yıl Ebru Gündeş'le çalışıyordum. Ve bu sahnelerde biz hep 35-40 kişiydik. İnşallah o şeye çıkarız ve o seviyeye geliriz de inşallah hep beraberce tüm müzisyen arkadaşlarımla Kafalarda beraberce müzik yaparız.
1: İnşallah.
2: İnşallah.
1: Çok daha güzel yerlerde
2: İnşallah,
1: sizleri
2: inşallah.
1: göreceğimizden ben eminim. Ben diyorum ki bir telefon mu yapsak?
2: Hadi
1: Ne
2: be.
1: dersiniz?
2: Evet.
1: Ne olur.
2: Tamam. Hakan abiye de buradan selamlar olsun Sayın Hakan Altınay.

biliyorsun, niye beni aramıyorsun? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım.

0: İyi ki geldiniz. İyi ki varsınız. Bugün sizi de burada gördüğüm için bütün ekip arkadaşlarım adına konuşuyorum. Çok çok mutluyuz. Ayaklarınıza sağlık. Sizleri çok seviyorum.
1: Biz de.
0: En kısa zamanda o stüdyoya ben de gelmek istiyorum.
2: İnşallah.
0: Lütfen bunun da sözünü bir alalım.
2: Çok mutlu oluruz valla.
1: Çok mutlu oluruz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben diyorum ki böyle hareketli bir şarkıyla izleyicilerimize veda edelim.
1: Tabii.
0: Kim bu gözlerindeki yabancıyı söyler miyiz hep birlikte? Tüm orkestra arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Kocaman alkışlar onlara gelsin. Kafadar grubuna da aynı şekilde iyi ki varlar, iyi ki geldiler. Ekranların başındaki dinleyicilerimiz, her birinize çok teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz için. Umuyorum ki sizler de eğlenmişsinizdir. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, saygılar.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözü adlı programda bu hafta çok önemli iki gitar virtüözünü ağırlıyorum. Safa Yeprem ve Besat Cem Günenç.

Teşekkür ediyoruz o güzel alkışlarınız için. Bir TRT klasiği, TRT müzik ekranlarının çok sevilen ve çok izlenen programı Akşam Sefası'na hoş geldiniz.

sefalar getirdiniz efendim. Her cuma olduğu gibi bugün de yine sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içindeyiz. Ben ve birbirinden kıymetli solist arkadaşlarım, orkestramızın kıymetli şefi sevgili Korhan Gülderen ve birbirinden kıymetli saz sanatçılarından oluşan o çok kıymetli orkestramız için güçlü bir alkış. Bugün yine sizler için çok güzel şarkılar hazırladık. Ve tabii ki yapımda, yayında ve yönetmenimiz için de şöyle güçlü bir alkış istiyorum sizlerden. Akşam sefası programımız devam ediyor. Kiminle devam ediyor? Sevgili Çiçek Bilen'le efendim. Buyurunuz.

Efendim çok teşekkür ederiz. Böyle bir tane daha çalasım var sevgili Koran. Bir değişiklik yapıp sevgili Ömer'i ve sevgili kimi çağıralım? Neşe'yi çağıralım. Ömer ve Neşe'yi alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz efendim.

Sensiz yağıyor bu yıl yine kar, sensiz gelecek ilkbahar. Ağaçlar, yollar ve ben kimsesiz. Ne yazık ki gittin, dağıldı bu yuva. Gittin, yalvardım Tanrı'ya, ne olur Tanrım olur.

0: sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor. Müziğin Kanunu'na hoş geldin diyor ve konuğumuzun hemen yanında geçiyorum.
1: Sevgili Barbaros, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
3: Var mı senden bir tane daha var mı? Var senin gibi bakar mı?
2: Yaptığınız müzik, yaptığınız yol, izlediğiniz yol sizi mutlaka tanımlar müzikte. Onun için de attığım adımlara çok dikkat etmeye çalışıyorum.

Efendim, TRT Müzik ekranlarından gönül dolusu selamlar, sevgiler. Sazın, sözün, gönlün ustası Erol Parlak Hocam'la birlikte sizlerin kalbinden, bizlerin kalbine, yüreklerden akan o gürül gürül güzel türkülerimizle yüreklerinize, evlerinize misafir olmaya geldik. Aşk Özünden programımız başlıyor hocam. Nasılsınız?

0: Sevgili Deniz, öncelikle sesine, nefesine, gönlüne sağlık bu güzel icra için. Yine TRT Müzik izleyicilerinin, kıymetli izleyicilerimizin gönül kapılarını aralamak üzere biz de gönlümüzde birikenleri onlarla paylaşmak üzere karşılarındayız. Bugün de onlar için çok kıymetli, birbirinden güzel eserler hazırladık. Deyişlerimiz var, nefesler var, türküler var, oyun ezgileri var. Hepsi birbirinden güzel.
1: Gönlümüz coşkun, kalbimiz dopdolu hocam. Sırada Aşık Mücrimi'den bir türkü söyleyeceksiniz.
0: Evet.
1: Derdi bana veren yardır, merhem edip saran da yine o, diyor Aşık
0: Evet.
1: Mücrimi.
0: Sevgili Deniz, programımızın bence kıymetli taraflarından bir tanesi de böyle bu türkülerin arka planındaki üretken insanları, o yürek atan yürekleri, emekleri, çabaları biraz böyle dile getirmek. Aşık Mücrimi deyişlerini çokça dinliyoruz, çokça
1: Evet,
0: çalıp
1: kimdir Aşık
0: söylüyoruz.
1: Mücrimi?
0: Ama Aşık Mücrimi hakkında pek bir fikrimiz yok. En azından biz burada küçük bilgiler aktararak dinlediğimiz eserin kaynakları hakkında da fikir vermiş olabiliriz. Aşık Mücrimi benim edindiğim bilgilere göre 1882 yılında Malatya Doğanşehir'in Karaterzi'de doğmuş. Asıl adı Mehmet Özbozok. Ve mutasavvıf bir halk ozanı. Halk arasında Çolak Dede lakabıyla da biliniyor. 1970 yılında Gaziantep'in Nurdağ Sakçagözü'nde vefat ediyor. Kendisine has bir söyleyiş tarzı var. Şiir tarzı da kendisine has. Ürettiği eserler çokça ve halkımızın diline, gönlüne yer etmiş. İşte biz bugün de programımızda bundan bir tanesini seslendireceğiz. Gel tabip sorma derdimi.
1: Sevgi, saygı, özlemle, rahmetle anıyoruz Aşık
0: Mücrimi.
1: Mücrimi'yi. Can Hocam, buyurun.

0: Ah hocam, yüreğinize sağlık. Aşk öyle bir derttir ki
1: Evet.
0: ne hekim anlar ne de ilacı vardır.
1: Aşık Mücrimi'ye rahmet olsun.
0: Rahmet
1: Ne
0: olsun.
1: güzel söylemiş. Biz de paylaştık bugün.
0: Ne güzel paylaştınız hocam.
1: Sağ olsun.
0: Sevdanın izinde yürümeye devam ediyoruz. Ben de bir
1: Evet.
0: Sivas Divriği türküsü okuyacağım. Hüseyin Özkan'dan. Sevip de kavuşamayanların türküsü. Hem sevdalısına, sevdiğine hayranlığını dile getiriyor. Hem de böyle bir sitem ediyor.
1: Evet.
0: Male male diyeceğiz. Haydi
1: Peki.
0: bakalım.

0: Sesine, diline, gönlüne sağlık
1: Çok teşekkür
0: Deniz. Ne
1: ederim
0: güzel
1: hocam.
0: oldu.
1: Hocam sağ olun.
0: Sağ olsun
1: Bazı
0: arkadaşlarımız.
1: sevdalar vardır. Dokunamazsın, sarılamazsın ama içinde bir türkü olur. Yıllar yılı
0: Evet.
1: akar gider işte
0: Bu da öyle
1: böyle.
0: güzel bir türkü. Arkadaşlarımızın da eline emeklerine sağlık hepsinin.
1: Evet, hepsine
0: Çok
1: çok
0: güzel
1: teşekkür
0: oldu.
1: ediyoruz. Hocam, müsaade ederseniz ben yine sizin yazmış olduğunuz bir şiiri okumak istiyorum. Çok
0: Elbette.
1: hepsi çok güzel, birbirinden güzel de ben bir tanesini çok sevdim şöyle. Evet, türküler dolusu şiirinizi okumak istiyorum ama işte biraz gözlerle ilgili problem var. Aslında yaşım 39 varım, 40 yokum ama
0: Evet.
1: gözlerde birazcık böyle bir sıkıntı oldu hocam. Evet, müsaadenizle. Bir fon alabilir miyim arkadaşlar? Türküler dolusu. Türküler söyleriz nice bin yıldır. Söyler gideriz türküler dolusu. Gönlümüzü insanlığın yoluna bağlar gideriz türküler dolusu. Aşkın dili türkülerin özünde, gizlenmiştir manasında, sözünde. Yunus gibi deryaların izinde çağlar gideriz türküler dolusu. Türkülerde bin bir çeşit varlık var. Beraberlik, düzenlik var, dirlik var. Kardeşlik var, eşitlik var, birlik var. Sağlar gideriz türküler dolusu. Pervaneyim, türkü ekmeğim, aşım. Hem canım cananım, hem can yoldaşım. Yüreğimde sızım, gözümde yaşım. Ağlar giderim türküler dolusu. Hocam yüreğinize sağlık.
0: Senin de diline sağlık.
1: Teşekkür ederim. Sürçülisan ettiysem affola.
0: Estağfurullah, yok, ne demek.

0: Evet. Sırada yine sözü müziği size ait olan bir eser var. Yaralı Dağlar.
1: Evet.
0: Can, bunun bir hikayesi var mı? Bir anısı?
1: Ya hikaye hepimizin hikayesi. Yani hepimiz bu toprakların çocuklarıyız. Aynı şeyleri yaşıyoruz. Hepimiz aynı noktadayız.
0: Evet.
1: Aşağı yukarı başımıza gelenler de bir, sevdalarımız da benzer ifadede. Orada da bir sevda ayrılık türküsü bu. Zamanında yazmıştım öyle. Sonradan havalandırdık.
0: Ne güzel.
1: Bir
0: O
1: esere
0: zaman
1: dönüştü.
0: o güzel sesinizden
1: Eksik
0: dinleyelim.
1: olma. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Şu diğer sazımı almak durumundayım. Üslup olarak onunla
0: Bu divan
1: yakışıyor.
0: bağlama değil mi hocam?
1: Divan altı diyoruz. Tam divanda değil.

0: Nefesinize sağlık, sesinize sağlık hocam. Yaralı
1: Eyvallah.
0: gönüllere şifa, sessiz
1: Eyvallah.
0: dağlara nefes oldunuz.
1: Eyvallah.
0: Efendim, Aşk Gözünden programındasınız. Sevdanın izinde yürümeye devam ediyoruz. Şimdi sırada Nurettin Rençber'e ait sözümüzü. Bir dileğim var senden. Haydi bakalım, sevdanın yüküne ortak olun. Beraber söyleyelim.

0: Sesine, diline, gönlüne sağlık Deniz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ne kadar
1: ederim
0: güzel bir canım. Eser.
1: Çok, çok güzel değil mi? Hoş, çok, söz evet, müzik çok Nurettin Rençber. Ben de duyar duymaz sevdalandım bu Türkiye'ye. Şu diyor ya, sevenleri ayıran mar. Orada var diyor birçoğu. Ona da bir açıklık getirmek istiyorum. Mar eski dilde
0: yılan,
1: yılan demek. Evet. Şimdi sırada Afyon Emirdağ.
0: Evet.
1: Türkümüz var hocam. Ali Ercan, Fakı Eder.
0: Fakı Eder.
1: Eder. Evet. Ay, çok özür diliyorum. Evet. Bunlar önemli. Emirdağ'a gideceğiz. Sizin
0: bu
1: sesinizden
0: türkü,
1: dinleyeceğiz. Buyurun hocam.
0: Hem birkaç şeyi var, varyantı var. Bir tanesi işte bu meşeler güvermiş olan. Bir tanesi de bu Emirdağ birbirine olalı. Bunun iki varyantı var. Bir tanesi de Ali Ercan Usta'nın okuduğu, onun yorumuyla olan gelen. Ben Belçika'ya gittiğimde orada Fakı Eder Usta'yla da tanıştık. İkinci dörtlüğünü orada edinmiştim kendisinden. Çok da güzel bir dörtlük olarak türkünün içerisinde yer aldı. Onu seslendireyim ben.
1: Lütfen, müsaadenizle. Buyurun hocam, lütfen.
0: Birlikte çalar mıyız arkadaşlar?

0: Yüreğinize sağlık hocam. Sevenler
1: Şey kadın.
0: kavuşsun, yollar açılsın, gelinlerin burnu
1: Evet.
0: büyümesin. Hocam biraz hareketlenelim mi?
1: Evet, ne
0: Şöyle
1: güzel.
0: Trakya'ya
1: Olur.
0: doğru gidelim.
1: İyi olur, evet.
0: Eyüp Can Sezer kaynak. Evet, hadi şimdi Meriç'in azgın sularında kaybolalım hep beraber. Babuba.

0: Sesine, diline, gönlüne sağlık. Sevgili Deniz, ne güzel oldu. Arkadaşlarımızın eline sağlık.
1: Eyvallah hocam.
0: Sevgili
1: Teşekkür
0: Buğra
1: ederim.
0: Solo için teşekkürler. Ve Hüseyin Özdoğan, emeklerinize sağlık.
1: Hocam, eğer müsaade ederseniz ben bir şiir daha okumak istiyorum.
0: Evet.
1: Aşık Sıtkı
0: Elbette.
1: Eminoğlu'ndan. Çok
0: Evet.
1: güzel bir şiir. Sizden bir fon rica edeceğim.

Tabip neşter vurma gönül yarama. Kapat üzerini, sar gizli kalsın. Zahmet edip boşa ilaç arama. Fark eden olmasın, dur gizli kalsın. Yaradanım hoş yaratmış cismini. Gönlümün köşküne astım resmini. Sayıkladım durdum yarın ismini. Allah'ın seversen sil gizli kalsın.

Öyle. Durma, koş götür. Mektup yazamadım, zarfı boş götür. Gözlerimden birkaç damla yaş götür.

0: gönlümdeki yar gizli kalsın. Eminoğlu sevda yaşattım serde, can dayanmaz aşk denilen bu derde. Senden sorar ise mezarı nerede, onu da söyleme, yer gizli kalsın.
1: Evet, senin diline gönlüne sağlık. Aşık Sıtkı Eminoğlu'nun da ruhuna sağlık. Bu ne kadar güzel diceler bizlere armağan etmiş. Var olsun.
0: Var olsun. Şimdi sırada bir garip bülbülün hikayesi var. Ova garibi. Giresun'a gideceğiz. Kaynak Mehmet Üstün, Halim Giresunoğlu.
1: Giresunluoğlu.
0: Giresunluoğlu. Evet. Derleyen TRT.
1: Evet.
0: Bana bozlak gibi geliyor bu eser hocam.
1: Değil. Orada var. Yani zaten Giresun aslında böyle kemençe ağırlıklı gibi durur ama Giresun'da saz kültürü de çok yüksektir. Doğal olarak saz kültürünün içerisinde benzeşen bu Türkmen karakterli ezgiler var. Fakat bu eser çok hani nadide bir inci tanesi gibi. Bir ikincisi yok bunun.
0: Evet, evet. Giresun, yani sanki Giresun değilmiş gibi geldi bunu çok, genelde Karadeniz türküleri.
1: Tek başına böyle münhasır çok güzel bir eser. Zamanında ustalar bize bırakmışlar. Biz de yorumlamaya çalışıyoruz.
0: O zaman o güzel sesinizden dinleyelim
1: hocam. Teşekkürler, sağ olasın. Arkadaşlar birlikte seslendirelim dilerseniz.

0: Eyvallah hocam, ne güzel söylediniz.
1: Sıkılma, teşekkür ederim.
0: Yüreğimizin sustuklarını türküler dillendiriyor. İyi ki türkülerimiz var.
1: Evet.
0: Aşk Gözünden programındayız. Sevda izinde yürüyoruz. Şimdi İstanbul türküsü okumak istiyorum sırada.
1: Evet.
0: İstanbul, Nuri Halil Poyraz kaynak, derleyen Muzaffer Sarı Sözen.
1: Evet.
0: Sendeki kaşlar, bende de olaydı.

0: Evet, dizine sağlık. Kendine
1: Teşekkür
0: sağlık
1: ederim
0: arkadaşlar.
1: hocam.
0: Elinize sağlık. Ne kadar güzel, dinamik,
1: Dinamik, hareketli
0: hoş,
1: bir eser
0: güzel bir eser oldu.
1: hakikaten. Sırada yine sizin o muhteşem eserlerinizden biri var ve çok güzel mesajlar veriyor. İnsan olmanın özü aslında sevgi, saygı, hoşgörü efendim. Söz müzik Erol Parlak.
0: Evet. Ya söz müzik bizim gibi diyoruz ama aslında bunlar bizim ortak kültürümüz. Yani Anadolu irfanının işte temeline oturduğu üç tane düstur: sevgi, saygı, hoşgörü. Bunların farklı dillerde farklı ifadeleri var. Biz de böyle ifade etmeye çalıştık. Bunu arkadaşlarımızla birlikte seslendirelim olmasa.
1: Lütfen hocam.
0: Tamam.

0: Yüreğinize sağlık
1: Sağ ol,
0: hocam.
1: teşekkür
0: Ne
1: ederim.
0: güzel. Sevgiyle bakabilmek, saygıyla yaklaşabilmek,
1: Hoşgörü
0: hoşgörüyle.
1: duyabilmek, evet.
0: Evet, bunlar çok önemli şeyler. Bunun üçü oldu mu türküler de bitmez, dostluk da bitmez.
1: Evet.
0: Hocam, şimdi beraber okuyabileceğimiz bir eser var sırada. Tekrar, Nalın Dilber. Evet, sözler Karacaoğlan, müzik Musa
1: Musa
0: Eroğlu.
1: Eroğlu ustamızın. Ben eşlik edeyim mi sana?
0: Ben size eşlik edeyim hocam, siz
1: Estağfurullah.
0: okuyun.

0: Ne güzel oldu, değil mi?
1: Vallahi çok güzel
0: Arkadaşlar
1: oldu
0: elinize
1: hocam.
0: sağlık sizlerinde. Ne güzel bir
1: Çok
0: paylaşım
1: güzel oldu
0: oldu.
1: vallahi. Benim çok sevdiğim bir eser zaten.
0: Karacaoğlan'a rahmetler olsun. Musa Eroğlu hocamıza da buradan sevgilerimizi, saygılarımızı
1: Evet.
0: iletiyoruz.
1: Hocam programımızın sonuna geldik. Söyleyecekleriniz varsa buyurun lütfen.
0: Evet, umarım gönüllere dokunmuşuzdur. Gönüllere bir nebze olsun, bir ferahlık, güzellik aktarabilmişizdir. Ne mutlu bize o halde. Ben sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Bir başka programda buluşmak dileğiyle diyorum.
1: Ben de aynı şekilde her şey gönlünüzce olsun dostlar. Bir sonraki programda sağlıkla, sevgiyle, aşkla tekrar buluşmak dileğiyle. Şimdi Diyarbakır'a gideceğiz. Celal Güzel Ses'ten Karanfil Eker Misin? Canan Hanım türküsünü söyleyeceğiz. Buyurun hocam.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Yumuşak bir dokunuş üzerimde hissettiğim iğneler gibi olabilir. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözü adlı programda bu hafta çok önemli iki gitar virtüözünü ağırlıyorum. Safa Yeprem ve Besat Cem Günenç.

0: Merhabalar, ben Yumak Arıcı. Bugün müzikle dünden bugüne bir yolculuğa çıkacağız. Rap'te hikayesi olan insanları hepimiz çok seviyoruz. Bunların başında da çok güzel bir isim var. Yener Çevik bugün bizimle. Hoş geldin abi, nasılsın?
1: Hoş bulduk kardeşim. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim, bizler de iyiyiz. Sana böyle birkaç merak ettiğimiz şeyle hemen soruyla başlamak istiyorum. Şimdi geldiğin noktaya kolay gelmediğini, her şeyin sana altın tepsiyle sunulmadığını biliyoruz. Bu süreçte neler yaşadın, neleri tecrübe ettin? Bunları bizlere aktarır mısın?
1: Kalksam cidden bu programa vakti de yetmez. Hatta hiçbir televizyonun programlarının vakti yetmez. Ama tek aktarmak istediğim şey şu. Kimse umudundan vazgeçmesin çünkü oluyor. Hatta ilk dibinizdekiler söylüyor bunu. Olmayacak, olmayacak, yapmadı yani. Başka bir tarafa sevk etmeye çalışıyorlar. Ama ardından olunca da ilk fotoğraf çekilme onlar geliyor. O yüzden geçmiş zamanda size küçüksünüz deyip şimdi size büyüksünüz diyen insanlara gülüp geçin.
0: Gerçekten çok doğru. Peki o umudun kalmadığı zamanlar seni böyle ne ayağa kaldırdı? Hep kendi motivasyonun mu, kendin mi oldun yani? Yoksa işte dostların, arkadaşların hadi Yener deyip böyle bir şey
1: Valla
0: yaptın mı?
1: biz yalnızlığın hastasıyız. Dostumuz da arkadaşımız da kendimiziz. Allah'ın izniyle yani Allah'ın vermiş olduğu güçle kesinlikle olacağını biliyordum zaten. Çünkü bir şeyi varsayarsanız bu hayatta zaten Allah var ediyor. O yüzden sizin varsaydığınız her şeye çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ben varsaydım ve oldu.
0: Peki abi böyle tanınmak sana ne kattı ve senden ne götürdü?
1: Valla tanınmaktan çok mutluyum, huzurluyum. Herhangi bir sokakta, herhangi bir mahallede, herhangi bir yerde beni herkes görüp herkes fotoğraf çekebilir. Çünkü hepsini çok seviyorum. Çünkü anneme, babama, eşime, evladıma onların vermiş olduğu sevgi ve saygı sayesinde ben duruyorum. Onlara bakıyorum, onlarla ilgileniyorum. Ve o yüzden hepsini çok çok çok çok seviyorum. Hani bizi güvenliklerle değil, biz her zaman sokakta tek gezen insanlarız. Güvenliklerle değil, biz her zaman eşimle, evladımla
0: Müthiş.
1: sokakta görecekler ya.
0: Müthiş. Peki, o dönem yaşadığın zorluklar bugün müziğine sence nasıl yansıdı?
1: Hepsi şarkılarımda yazıyor.
0: Değil mi?
1: Şarkılarımı dinlerlerse zaten hepsi orada.
0: Anlatıyorsun orada.
1: Aynen.
0: O zaman abi senden böyle bir şarkı alabilir miyiz? Bunu hissedeceğimiz.
1: Yazalım o zaman. İlk şeyi okuyalım da hatta.
0: Lütfen.
1: Yazıp da okuduğumuz şarkılardan bir tanesi. Zaten hepsini öyle yapıyoruz. Hasta işini yapalım o zaman. Benim hastalık zamanı yapmış olduğum bir parça.
0: Yani şarkılarını aslında yaşanmışlıkla tabii ki yazıyorsun, değil mi?
1: %90'ını yaşıyorum. %10'unu da empati yapıp yazmaya çalışıyorum ama yaşamadığım hiçbir şey yazmadım. Hani hiçbir şey yapay zekalı değil. Hepsi yapar zekalı.
0: Müthiş.
1: Teşekkür ederim.
0: İnsanlar da bunu mutlaka hissediyor ve
1: Kesinlikle.
0: biliyorlar. O zaman senden bir şarkı rica ederim.
1: Teşekkürler.
2: I make hits, not the public. I tell the DJs what to play. Understand? Understand?

0: Ağzına sağlık abi.
1: Teşekkür ederim.
0: Müthiş bir şarkı. Gerçekten şarkıların düzenlemesini de mi sen yapıyorsun? Onu merak ediyorum.
1: Şimdi %99'unun başında biz duruyoruz. Hani burayı böyle yapalım, burayı böyle yapalım, burayı böyle yapalım şeklinde. Çoğunluğunda biz varız, evet.
0: Peki böyle bir bunun notu bilgisi üzerine mi işte sözünü ve müziğini yazıyorsun yoksa böyle Yıldız Tilbe gibi alaylı şekilde mi?
1: Valla Yıldız ablaya kurban olayım. Kesinlikle Yıldız abla gibi yazıyoruz. İnşallah onun gibi yazmak da Allah bize nasip şerefini verir yani. Yıldız abla çok büyük bir yazar. Çok büyük bir usta, çok büyük bir ozan.
0: Çok büyük bir usta.
1: İnşallah onun gibi de yazabiliyoruzdur ama biz de kendi tavrımızı, kendi ozanlığımızı yapıyoruz.
0: Kesinlikle öyle. Şunu merak ediyorum. Bir takım yaşadığın zorluklarda böyle gençlere söylemek istediğin bir şey var mı?
1: Kimse vazgeçmesin.
0: En güzel şey bu aslında. Şimdi hiç böyle arayı açmadan birlikte ikimiz güzel bir şarkı söylesek mi?
1: Ben söylemeye çalışayım.
0: Estağfurullah.
1: Ben
0: Estağfurullah.
1: söyleyebildiğim kadarını söylemeye
0: Ben
1: çalışayım.
0: söylemeye çalışıyorum.
1: Şimdiden herkes hakkını helal etsin. Olabilir çünkü sonuçta şarkıcı değilim.
0: Estağfurullah. Çok teşekkür
1: Söyleyebildiğimiz
0: ederim.
1: kadarını yapalım.
0: İkimiz de.

0: Evet, aslında bu yoktu.
1: Vallahi yoktu.
0: Ama sağ olsun üniversite arkadaşımızın mırıldanmasıyla, Yener abinin de böyle aklına gelmesiyle
1: Ama
0: güzel
1: çok
0: bir
1: ilginç.
0: mezun olmuş.
1: Bayağıdır da dinlemediğim bir parça.
0: Çok kıymetli bir parçadır ama. Ya ben de yeri farklıdır ama ben de bayağıdır dinlemiyordum. Şimdi sence abi Yener Çevik'in ilk dönemleriyle bugünkü döneminde bir değişiklik oldu mu? Yoksa şey mi diyorsun, yani ben aynı olduğum gibi mi?
1: Valla değişen tek bir şey herhalde. Herkes tarafından tanınıyor, seviliyor, sayılıyor olmak. Ama benim dediğim bir cümle var. Yener'e kadar hiçbir şey değişmedi. Hala kendisi eskisi gibi yani. Hala aynı mahallenin çocuklarıyız yani.
0: Peki oraya döndüğün oluyor mu?
1: Ben hep oradayım ki.
0: Arkadaşlarınla birlikte
1: Ben hep
0: vakit
1: buradayım yani.
0: geçirmeyi.
1: Benim sadece şu an işten dolayı eşimle beraber buradayız da ben hep yine kendi mahallemdeyim yani.
0: Gidiyorsun.
1: Tabii.
0: Unutmuyorsun.
1: Her zaman oradayım.
0: Yazlıklarının çoğu yaşanmış dedik. Ve bugüne kadar seni en çok zorlayan dönemin hangisiydi?
1: Valla zorlayan demeyelim de çünkü neyi varsayarsak o olur ya. Zoru da varsayarsak zor olur. Zoru varsaymaksa zor da olmaz. Ben 2012'de bir büyük bir trafik kazası geçirdim. 2014'e kadar sürdü bu. Trafik kazasından ayağa kalkabilmem. Herhalde yaşadığım en zorlu zamanlar oydu desem ayıp olacak Allah'a karşı, hayata karşı. Ama en güzel şarkılarımı da o kırılma noktasında yazdım. Yani hasta eşedir, bir siyah bir beyazdır. Donardır. En güzel şarkılarımı da aslında o kırılma noktasında yazdım. O yüzden zorlukları zorluk olarak almamak gerekiyor. Yani o kişiye göre değişiyor. Onlar benim komutan apoletim böyle. Allah böyle bu tarafıma da koydu. Onlardan en güzel şarkılarımı yazdım. Yani şükürler olsun.
0: O zamanlar şu an yanında olan eşin galiba büyük destekçindi diye
1: Benim
0: tahmin
1: eşim
0: ediyorum.
1: hayatta iki şeyi seçemezmişsiniz bu hayatta. Doğal Allah bunu kaderinize yazarmış. Birisi yapacağınız işi, biri de evleneceğiniz eşi. Tabii ki Allah onu var etsin. Çok büyük destekçim her zaman her şekilde yani.
0: Sağ olsun. Gerçekten hayat arkadaşı çok çok önemli diye düşünüyorum ben de. O zaman hayatında zor dönemlerde seni

0: hayata bağlayan kişi de diyebiliriz eşine, değil mi?
1: Eşim tabii ki o sıralar yanımda değildi ama ruhen yanımdaydı. Beni hayata bağlayan aslında en büyük şey kendi koyduğum hedefimdi yani. Olacağını biliyordum çünkü herkes benden vazgeçmişti, ben kendimden vazgeçmedim. Siz kendinizden vazgeçmediğiniz sürece her şey ilerliyor.
0: Değil mi? Söylediğin şeyleri gerçekten ben kulağıma küfe ediyorum. Güzel tecrübelerini bize paylaştığın için çok teşekkür ediyorum. Peki abi, şey merak ediyorum. Bildiğim kadarıyla zaten rapte arabeskin babası sana diyorlar. Biliyorsun, diğer tarafta da işte arabeskin babası Müslüm Baba deriz. Çok böyle bir Müslüm Baba fanatiği olduğunu biliyorum. Böyle o zamanlardan başka hangi ustalarımızı, hangi sanatçılarımızı dinlemeyi severdin?
1: Çok ağır Orhan Gencebay hastasıyım. Fanatiyim. Rahmetli Ferdi Tayfur. İbrahim Tatlıses çok severim. Ama Bergen var, Tülay var. Çok büyük arabesk dinleyicisiyim. Burhan Bayar Usta'nın yapmış olduğu tüm eserleri çok severim. Arabesk bizim gerçeğimiz aslında yani.
0: Kesinlikle öyle.
1: Ama tabii
0: Kibariye'yi de ekleyebiliriz
1: Kibariye olur.
0: buraya.
1: Rahmetli Güllü abla. Güllü ablayla beraber projemiz vardı. Onu çok severiz. Mekanı cennet içinde olsun. Arabesk bizim kendi gerçeğimiz. Ve ben de büyüdüğüm mahallelerden dolayı arabesk bizim direniş marşımız yani. O yüzden çok severim arabeski. Hep dinlerim. Bazı çevreler tarafından ne kadar ötelense de biz arabeskiz maalesef. Michael Jackson olmadan öyle büyümedik yani.
0: Evet.
1: Bu topraklarda her zaman Müslüm Gürses şarkıları çalacak yani.
0: Kesinlikle. Hiç de susmasın dileğimiz. Peki, türküleri sever misin?
1: Çok severim.
0: Türkülerle aran nasıldır?
1: Çok severim. Benim babam Erzurum
0: Öyle mi?
1: Oltulu.
0: Beni de.
1: Sümani dedelerle, Açık Emrahlarla büyümüş biriyim. Alekber Çiçeklerle, Arif Sağlar'la, Musa Eroğullar'la. Büyümüş biriyim. Türküleri çok severim. Türküleri sevmeyen herkesin bir yanı eksiktir derim yani.
0: O zaman ben sana bile bir türkü söyleyeyim mi?
1: Tabii olur olur kardeşim tabii.

0: Çok teşekkür ederim. Senin en sevdiğin türkü nedir abi?
1: Meşrut Babalı.
0: Hangi türküsünü çok seversin?
1: Bir yoksunluk, bir ayrılık, bir ölüm.
0: Daha böyle aslında sen bir tık hani çok hit olmuş ya da çok işte halk tarafından bilinmiş şarkıları değil de daha böyle gerçekten Neşet Ertaş dinleyicisinin bileceği şeyleri biliyorsun diye.
1: Valla hayatımda en büyük yıkımlar zaten hasta yatağındayken bir Müslüm Baba'yı kaybettik, üstüne Neşet Baba'yı kaybettik. O da hasta yatağında denk geldi. Onda bir siyah bir beyaz parçama dedim zaten. Müslüm Baba, Neşet Baba cennete göçtü. Bir gülse yeter bana gece çöktü diye.
0: Çok çok
1: O yüzden
0: büyük
1: Neşet Baba'nın o parçası çok önemlidir. Bir de çok önemli bir türkülerden bir tanesidir. Yola bakın belki gelen babamdır. Çok çok severim.
0: onu da mutlaka dinleyeceğim. Buradan rahmetle anıyoruz iki büyük ismi. Gerçekten Türkiye için çok önemli değerleri olduğunu düşünüyorum. Neyse ki hayattayken değerlerini bilebildiğimiz sanatçılar
1: Tabii ki,
0: da
1: tabii ki.
0: oldular, ozanlardan oldular. Peki senden bir şarkı alalım Maruf. Ne
1: Olur,
0: dersin?
1: tabii ki.
0: Hadi bakalım.

0: Sorularıma başlıyorum hemen.
1: Tabii ki.
0: Olmaz dediğim oluverim diyorsun ya.
1: Evet.
0: Neler oldu böyle hayatta?
1: Vallahi tek ben de değil. Bu dediğim gibi empati kurduğum şeyler yani. Kimisi buna olmaz olmaz diyor ya. Oluverdi.
0: Allah
1: Mesela ben yatalak kaldığımda 2012 senesinde büyük bir trafik kazası geçirdiğimde herkes diyor ki Yener Çevik bir daha yürüyemeyecek. Bir daha ömür o yatağa bağlı kalacak falan filan. Aslında onlara bu cümle. Olmaz dediğin oluverir dikkat dikkat. Çünkü Allah'ın ne olacağını bildiğini biliyorum. Ama kulun ne olacağını bildiğini bilmiyorum yani.
0: doğru, doğru söylüyorsun abi. Peki, şimdi yine senden bir şarkı isteyeceğim hemen ama ondan önce yine merak ettiğim bir şey sormak istiyorum. Bugün rap'te seni böyle rahatsız eden bir şey var mı?
1: Var.
0: Nedir?
1: Yani rap adı altında şu an büyük bir popülizm geçiyor. Ama ve lakin bence bizim anladığımız, bizim yaşadığımız, bizim öğrendiğimiz hip hop kültürüyle ve raple gram alakaları olmayan bir stil. O yüzden abilerime, ablalarıma ve yeni kardeşlerime iletiyorum. Diyorum ki lütfen bu yeni çıkan popülist akımı rap olarak algılamayın. Yeni çok sevilen bir müzik türü olarak algılarsanız seviniriz. Çünkü bunların yaptıkları rap değil. Bizim yaşadığımız ve bizim öğrendiğimiz bilgilerle gram alakaları yok. Bilginiz olsun. Sadece bunu söylemek isterim.
0: Yani ben de işte seni dinleyerek Ceza Sagopa dinleyerek de büyüdüğüm için bu düşüncenin nacizane bir tık katılmaktayım diyeyim. O zaman senden güzel bir şarkı dinleyelim, olur mu?
1: Tamam olur.
0: Hadi bakalım.

0: Grafiti yapabilseydim ve duvarlara yazardım abi. Yani şarkılarında tam böyle oralara yazılacak ve orada kalması gereken ve insanların görmesi gereken slogan cümleler var ve gerçekten çok insan içine işliyor.
1: Çok teşekkür
0: Bir
1: ederim.
0: yaşanmışlık olduğu çok belli oluyor.
1: Çünkü bu yalnızlık sonra bir yerlerde denk geliyor. Hepimiz öyle yani. Tespih tanesi gibi ardı ardına sıralanıyor.
0: Hiç gerçekten etkilendim bunda. Şimdi ben diyorum ki böyle bir hareketli şarkımı söylesem mi sana?
1: Olur.
0: Seninle böyle arabeske bir uzaklara daldık. Biraz da böyle hareketlenelim diyorum. İster misin?
1: Olur.